hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyo ne? Are you understand? Do you understand? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vay! Bu pasta aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Efendim günaydınlar, pantolonlar giyindi mi yavru kurtlarım, günaydınlar Aygül Hanımcığım, hayırlı sabahlar olsun Antalya'dan, sevgiler Fulya ben demiş. Canım Aygül'üm günaydın, ben Sefa Şahin, bir haftadır önce belim tutuldu, o bitti dişlerde sıkıntı, bu neydi ya, ne retrolar metrolar, mahvoldum, seni de çok özledim demiş. Efendim benim çocuklarımın ses kaydı Gülen gelmiş.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Hani beni belki hatırlarsın, herkesin
0: tabii ki
1: Aybüke diye sormuştun ya. Ben psikolog demiştim.
0: Evet Aybüke.
1: Yani ondan sonra birisi daha psikolog dedi mi bilmiyorum. Çünkü ben okula gitmiştim. Bu senin açmanı bekledim hatta. Günaydın Aybüke abla.
0: Günaydın bir tanem. Hayır demedi, sen de benim tek psikoloğumsun.
2: Ay günaydın lan, günaydın Mehmet Ağan.
0: Günaydın Mehmet, günaydın.
3: Aygül abla günaydın, ben İstanbul'dan Melike.
0: Günaydın
3: Melike. Ben sana Cuma günü mesaj atmıştım. Melis Fizz'den Tuzlu Kahve şarkısını istemiştim ama açmadın.
0: Ah.
3: Bugün okula gitmeden önce bana Melis Fizz'den Tuzlu Kahve şarkısını açar mısın? Aygül aydınla günaydın.
0: Ay ay ay. Ay Allah'ım, ben dozumu alıyorum şu an benimkileri gördükçe. Ben de hoşlandım senden. Gel beraber. Valla tuzlu kahveye bakıyorum. Şiki şiki baba, şiki şiki baba, hayni hayni ya. Listemde yok ama helik melik dönü. İstersen sana şey açayım. Tırtıl var, misket var. Senin için tabii ki bir şeyler yapacağız yani. Bakalım sesler
4: gel. Aygül abla günaydın.
0: Günaydın
4: aşkım. Bugün okula gidiyorum, her zamanki gibi seni dinliyorum. Öpüyorum.
0: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Güzel kızlar. Günaydın. Analı kızlı.
5: Okula gidiyoruz. Okul yolundayız.
4: Anne diyorum. Anne radyoda
0: Aygül
4: abla var diyorum.
0: Ay canım benim. Günaydın. Canımın içi benim. Günaydın.

0: Günaydın da günaydın. Abla başvuru sesini açar mısın?
1: Sökmez bana yandın. Vurun kaşıkları benimki geliyor.
2: Vurun kaşıkları benimkiler geliyor. Üzülüyorum, 8.30'a kadar derse girene kadar bunlarla böyleyiz.
3: Merhaba Aygün abla, günaydın. Gaziantep'ten selamlar.
2: Günaydın. Aygül abla günaydın. Güneşli bir Trabzon sabahında kucak dolusu selamlar. Mehmet Tak servis şoförü Mehmet Tak abimizle Ata İlkokulu'na doğru gidiyoruz. Mehmet Tak'la tak tak günaydın.

0: Gül abla, yayın gitti, beni bir daha okur musun? Duyamadım.
1: Bir tanem, duymuyor musun kendini? Servisçi Fervil, güzel bir Bodrum sabahından selamlar. Bütün servis sizi dinliyoruz diyor. Günaydın Bodrum.
2: Aygül abla, PV'ye geçer misin?
1: Kimi açın kız?

Efendim, Rotterdam Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ev işi yapmak erkeklerin ömrünü uzatıyormuş. Bugünkü konumuz bu. Erkekler, duydunuz mu? Ömrünüz uzun olsun. Ama uzaması için ne yapmanız gerektiğine dair bayağı bildiğiniz bilimsel bir makale var. Ne yalan mı söylüyor şimdi koskoca Rotterdam Üniversitesi okumuş insanlar?

0: Halkbank'ın sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Reklam.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Günaydın çiçeğim. Umarım retroyla gelen metroyla, hatta uçakla füzeyle geri döner demiş. Adam dün bulaşık makinesini boşalttı. Boşaltmaz olaydı. Kayıplar, kırıklar, her şey var Aygül diyor.

0: ailesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateş nerede ateş?
1: Aygül abla, Aygül abla mesajımı oku Aygül abla demiş. Dur bir saniye hemen ses kaydını açayım, kulaklığımı düzelttim. Bekle, bastım.
2: Aygül abla günaydın.
1: Günaydın.
2: Her sabah annemle, seni çok seviyorum. Her sabah annemle okula gitmeden
1: canım,
2: seni dinliyorum.
1: Canımın içi günaydın. Günaydın benim pamuk prensesim. Günaydın. Haftaya senle başlamak ve senle bitirmek bir rutin oldu. Okula giderken seni dinliyoruz. Abla bir dahaki şarkıyı bize armağan edersen çok seviniriz. 7 ve 11 Ekim'de yelken yarışmasında bize başarılar dilersen çok seviniriz diyor Mateo. Azur Kuzey demiş günaydın çocuklar. Günaydın Aygül Hanım, nasılsınız? Biz de işe gidiyoruz. Mine Hanım ve Emel günaydın der misiniz? Günaydın hayatım size de. Günaydın. Aygül, başrol sensini aç. Yemin ediyorum hileliği ezberledik sayende diyor. Ay hangi manifest kızısın hayatım? Hangi?
3: Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler? Dereden çok sular.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Suç ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kol şikeyle teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Amerika ile İran arasındaki gerginlik sürerken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yüzlerce okulda devam ediyor. Fransa Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 413 okulda eylemler olduğunu açıkladı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Langıdı lan lan langıdı lan lan samsak töveci. Gümbüdü gümbam gümbam gümbam ebe gümeci.
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül, ben Murat, servis şoförü. Öğrencilerimle birlikte seni dinliyoruz. Kızlar sizi çok seviyor, size selam söylüyor. Onlar için bir tanem manifest şarkısı çalar mısın demiş. Tabii ki manifest bir sürü çalıyorum şu an. Sabahtan beri manifestlendik yani. Yine.
2: Aygül abla, ben seni İstanbul'dan arıyorum, Tuzla'dan arıyorum. Seni çok seviyoruz. Her sabah dinliyoruz, her kulaklığımda dinliyoruz. Seni çok seviyoruz.
1: Canım.
2: Ne olur kreşim benim olsan açar mısın?
1: Yine şey... şarkı isteklerim var. Aygül abla günaydın. Ben Mine Alataş. Sıradaki şarkıyı kardeşim Asel'e hediye etmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Her gün radyoda dinliyorum. Yaşasın. Günaydın Aygül'üm. Ailecek arabada seni dinliyoruz. Bizde seninle başlamak bir ayrıcalık. Bence hep bizimle, iyi ki varsın Didem demiş. Didemcim günaydın. Efendim Venüs Retrosu diyoruz ya, böyle işler biraz karışmış. Şimdi böyle mesajlar geliyor. Mesela Aygül diyor 10 senelik diyor aileyiz diyor. 4-5 arkadaş diyor. Böyle buluşuruz, yemek yeriz diyor. Dün diyor herkes birbirine girdi. Ömürlük küstük diyor. Ben anlamadım diyor. Bu Venüs Retrosu gerçekten dediğin gibi söylemiştin. Mümkün oldukça az görüşün, az buluşun, az konuşun, az talep edin birbirinizden bir şeyleri demiştin diyor. Evet, düşünün ki 4 aile var, yıllardır bir araya geliyorlar, işte mangal yapıyorlar, çocuklar oynuyor, herkes gülüyor, sonra bir gün yine aynı masada küçücük bir sözden birbirlerine giriyorlar. Biz bu insanlarla yıllardır görüşüyoruz, ne oldu şimdi diyorlar. Belki mesele o gün söylenen söz değil, birinin içinde kalmış bir kırgınlık, bir başkası hep kendisinin arandığını, belki aradığını düşünüyor, öteki yapılan şakalara gülüyor ama aslında inciniyor. Sonra işte bir cümle geliyor, birikmiş ne varsa masaya dökülüyor. Venüs Retrosu'nun ruhunu ilişkilerimiz üzerine düşünmek için bir hatırlatma olarak ele alalım. Ben bu ilişkide ne hissediyorum, neyi söylemeyip biriktiriyorum karşımdakine, gerçekten dinliyor muyum sorusu geliyor. Tabii ki belki de her rahatsızlığınızda yılların dostluğunu bir kalemde silmemeniz gereken zamanlar aynı zamanda. Sen zaten hep böylesin demeden önce bu söylediğin beni kırdı, ne demek istedin diyebilmeli insan. Bir de eski defterleri açacaksınız, birbirinizi yenmek için açmayın. Bir şeyi kazanmak için açmayın. Bir meseleyi çözmek için konuşun. Çünkü ses yükselince insanın derdi daha iyi anlaşılmıyor. Sadece herkes kendini savunmaya başlıyor. Her şeyi içinize atın demiyorum. Sınırınızı söyleyin, kırgınlığınızı anlatın. Ama bunu öfkenin en sıcak yerinde yapmayın. Bazen bir bardak su içmek, biraz yürümek, bir ara vermek o tartışmaya, bunu sakince konuşalım demek koca bir dostluğu koruyabilir. Bazen hatırlıyorum, düşünüyorum, benim de başıma gelen şeyler, böyle benzer şeyler oluyor, olmadı değil. Çok sevdiğim, böyle içime alıp sokacağım dostluklarım, arkadaşlıklarımla, işte sen de hiç bizle ilgilenmedin, sen de hiç bize bunu demedin diye böyle ani yükselişlerle karşılaştığım şeyler oldu mu hayatımda? Oldu. Hep nasıl savdım başımdan onu da söyleyeyim. Hep söylerim, her zaman söylerim, seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorsam hakikaten çok seviyorum ve kıracak tek bir cümle söylemek istemiyorum. Bana lütfen buna müsaade etme, izin verme bana bunu derim. Ve orada konuşma kesilir. Eğer öyle bir şeye gidecekse bunu yapamam derim. Yani bana bunu kendine yaptırtma. Beni bir daha görmek istemiyorsan bu kararı bugün ver. Görmek istemiyorsan konuşalım. Bu şekilde dostluklarımı, en azından sevdiğim dostluklarımı korumayı hep seçtim. Sonrasında ne mi oluyor? Sonrasında şöyle oluyor. Ay iyi ki o gün öyle demişsin Aygül. İyi ki tuttun beni. Ben niye öyle oldum acaba? Ne kadar büyük bir saçmalık. Keşke öyle demeseydim. Dedikleri çok daha fazla oldu. Seviyorsanız dostluklarınızı o kavga anında da dostluk yapın, arkadaşlık yapın. Yani orada da koluna girin, hemen hırslarınıza kapılmayın. Lütfen, bak lütfen, çok güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var, mahvetmeyin, olur mu? Ha, bazıları duramaz eğer yaşı sizden küçükse mesela, eğer yaş da değil, hani belirli bir bilgelik ve olgunluk seviyesi yoksa duramaz zaten. Sayar, söver, senin hayatını bunalıma sokar. mahveder, o konu ayrı. Sonra da geri gelir. Maalesef yapacak bir şey yok. Seviyorsanız katlanırsınız. Sevmiyorsanız da zaten dayanamaz kaçarsınız. Matematik böyle işliyor. Allah iyi insanlarla, hırsları olmayan, gerçekten sizi siz olduğunuz için, sizi sevdiği için sizle olan insanlardan nasip etsin arkadaşlar. Bu da çok büyük bir güç yani gerçekten. Öyle insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Gram hesaplaşmalarla işi olmayan insanlara denk gelin yani. Ne büyük bir güzelliktir, ne büyük bir lükstür.

Yani benim mesela çok başıma gelen bir şey değildir. Bana insanlar çok seni seviyorum, senin için ölüyorum, bayılıyorum, canım dostum, kardeşim, kankam diye hayatıma gelip sonra hayatımı bir şekilde müdahale etmeye içeri girerler. Ben de onlara sınırsız ve koşulsuz bir kapı açarım zaten. Ben...

Ne güzel bir meziyettir kullanılmak ya. Allah Allah. İnsanların bu zihniyetlerinden de iğrendim artık böyle yani. Birine faydalı olmaktan korkan bir topluluk olduk ya. Bak midem ağrıdı, bak midem.

geçen bir arkadaşım diyor ki, Aygül ya şey, o kadar emek verdin bu belediyeye, tam 20 sene çalışmışsın. İşte şöyle de böyle de nasıl bir anda vazgeçtin? Dedim ki ne yapayım, gideyim hesap mı sorayım? 20 yıl size emek verdim ben kardeşim falan, ya da ne bileyim başka bir konuda ya da başka bir durumda ya da başka bir boyutta ne yapayım yani? Emek verdiğiniz bir yere nasıl hesap soruyorsunuz? Abi emeği ben verdim. Ben isteyerek emek verdim mesela. Ben isteyerek bu işi yaptım. Ben isteyerek bunu seçtim. Karşı tarafın bir suçu yok. Ben istedim. Ben sevdiğim için belediyeyi seçtim. Değil mi? Ben orada hizmet etmek için vardım. Bana değer verilmiş, verilmemiş. Bu benim meselem. Bu benim problemim. Sonuçta ben sevmişim kardeşim ya. Ben sevmişim ve bunun peşinde gitmişim. Ben neden kalkayım da emek verdim diye gidip karşı tarafı hırpalayayım? Verdim. İyi ki de verdim. Ne güzel beni büyüttü. Hayatımda öğrenemeyeceğim dersler öğrendim. Öğrenemeyeceğim bilgilerim, tecrübelerim, devletle ilgili öğrenemeyeceğim, belki ömrümde bilemeyeceğim mevzuatlar, kanunlar, bir sürü şey öğrendim, buldum. Güzel öğrendim ama ben hiçbir zaman kalkıp da birinin başına kendim emek verdiğim, başarısız olduğum, başarılı olamadığım, beceremediğim, yapamadığım, doğru yerde olamadığım hiçbir yerde gidip karşı tarafa bu kadar emek vermiştim falan. Yapamadım ya. Vallahi bilmiyorum, ben hiç öyle bir... Çisem yazmış. Dolandırılıyorum diye ağlamayın. O da kullanılma demiş. Aşk olsun Çisem. Çok kalbimi kırdın. Dolandırılıyorum diye ağlamıyorum. Gayet gülerek anlatıyorum yani. Benim şahsi hobim kendisi. İnsanlara inanmak benim hobim Çisem. Dolandırılıyorsa onlar benim gibi birini dolandırdıklarına üzülsünler.

Şimdi güzel de bir mesaj gelmiş. Günaydın Mersin'den, sıcak dolusu sevgiler. Aygülcüğüm, evet, insanlar birbirlerinin networklerini kullansınlar. Birbirlerine faydalı olsunlar. Ama belli bir yere yükseldikten sonra egosunu sana kalkan olarak gösterince, sonra sana egolu bir şekilde cevaplar verince üzülüyorsun. O yüzden öğrencilerimle daha mutluyum ben. Egolu insanlar benden bir adım dursun mümkünse. Ya sizce de öyle değil mi diyor. Kesinlikle katılıyorum Cengiz. Çok doğru söylüyorsun. Bence kibirli insanları Allah yerle yeksan etsin yani. Hani kibir korkunç bir şey. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Ama tabii insanın kendisini küçümsemeyen tavırlardan uzak durmak istemesi çok anlaşılır ama herkese kapıyı kapatmamak da lazım. Bazen karşımızdaki kibirli davranıyor. Bazen de birbirimizi yanlış anlıyoruz. Hepimiz fark etmeden kendi bir egomuza kapılabiliyoruz. Hani ben tepeden bakan insanlara ben de mesafe koymaktan yanayım. Ama insanlardan kaçmadan kendimize de dönüp bakabilmek çok önemli. Bazen herkes egolu derken bizim egomuz da devreye giriyor orada. Hani bu ters köşe olarak düşün bunu. Bize katılmayanı, beklediğimiz ilgiyi göstermeyeni hemen kibirli de sanabiliyoruz mesela. Acaba ben nasıl konuşuyorum? Karşımdakine ne hissettiriyorum diye de kendimizle öz eleştiriye girmemiz lazım. Hemen bir orada toplantı yapacağız kendimizle, bakacağız bir dakika burada ben ilgi göremediğim için acaba ben mi karşı tarafı böyle yorumluyorum? Aa yok, hayır, öyle değil, ben çok ona kendini rahat hissettiren bir tavır sergiledim. Sınırlar belli. O zaman demek ki bu insanla varabileceğim bir yer yok demekte fayda var. Sınırımız olsun elbette ama birbirimizi anlamaya da kapımız açık kalsın arkadaşlar. Hepimizin zaman zaman kendini düzeltmeye ihtiyacı var. Birbirimizde bir ayna görevi göreceğiz. Ve bununla karşılıklı karşılaşacağız. Geçen işte arkadaşım nasıl konuşuyoruz yine böyle kamuda, belediyede falan, hala o orada çalışıyor. Geçen diyor ki Aygül, sana diyor işte şu x kişi ne eziyetler yaşatmıştı. Şu anki halini görsen, çok işte büyük bir hastalığa kapılmış, işte çok kötü bir durumdaymış, belediyeye gelemiyormuş falan filan. Hatta birkaç insan da demiş ki, yani Aygül'e işte ve benzer birkaç kişi o kadar kötü şeyler yaptı ki. Bu kadar hani düşün, acımıyorlar bile, acımama noktasına gidiyorlar. Çok korktum, dedim ki Allah'ım ben bunu duydum, şimdi bana bunu duyurdun sen ama ben bunun sınavını nasıl vereceğim? Yani ben şimdi bunun sınavını yaşıyorum, bunun gücünü yaşıyorum, nasıl ben bununla başa çıkabilirim? Yani ben bunu araştırdım, böyle okudum falan, biraz makaleler, yazılar okudum bununla ilgili, açıklamaları dinledim falan. Böyle zamanlarda dua etmek çok önemliymiş. Biraz dua edip, bakın Venüs Akrep Retrosu'nda duyduklarıma, yaşadıklarıma, gördüklerime, tam böyle bir ilahi adalet göya süreci. Ama bu kadar bir insanın perişan olması, bir kulun bu kadar helak olduğunu duyuyor olmak senin oradaki kalp gücünü yokluyor. Sen ona iç mi geçireceksin, oh olsun mu diyeceksin, aman ya Rabbim, hani Allah'a sığınırım ben, acaba kötü biri mi oluyorum orada imtihandan mı geçiyorum? Bu kadar ince yaşamak, ya bu ince ipin üstünde yaşıyorsun. Bunları böyle hesaba katıyorsun. Senin canın yanmışlığın, senin o gece uykusuz gecelerin, senin yaşadıkların, peki sen bu kadar hassas düşünürken, yo, sen hassas düşünmeye devam edeceksin. Herkes kendinden mesuldür, herkes kendinden sorumludur. Kim ne ederse o hesabı kendisi verecek orada. Günün birinde herkes ettiğini bulur. İyi insanlar her zaman kazanır. Bu kural hiç değişmedi. Hep böyle olacaktır.

Eray yazmış. Abla günaydın. Hollanda'da soğan dikiyoruz. Seni dinliyoruz diyor. Aman yarabbim, videoya bak, inanamıyorum. Nerelerde nerelerde dinleniyoruz kardeşim. Beni anacaksın günümde. Ya ben de çok seviyorum şu Amsterdam'ı. Gerçekten Hollanda'yı çok başka seviyorum ya. Ben bir Hollanda'ya gideyim. Benim yurt dışı perileri geldi yine. Ama Christmas falan yaklaşıyor değil mi? Sizin Merkel'iniz olarak bir Almanya ziyareti şart.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf
0: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Seviyorsan sebebi çok. Sıfasız mekanesi yok.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı ilk günkü gibi heyecanlananlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Şimdi efendim biliyorsunuz ben psikoloji ikinci sınıf öğrencisiyim ve psikoloji okuyorum. Yıllar sonra tekrar üniversiteye giriş yaptım. Tabii şimdi makaleleri okuyorum, kitapları okuyorum, okuduğum şeyleri de öğrendiğim şeyleri de vay bunu yarın radyoda anlatmam gerekiyor. Onlardan mahrum bırakmamam gerekiyor falan diye hemen notlar alıyorum. Mesela dün okuduğum bir şeyi anlatacağım. Hani acı, öfke ve kırgınlık yaşarken bile davranışlarımızı kendi değerlerine göre seçebilmek diye bir tanım varmış. Bunun adı psikolojik esneklikmiş. Yani psikolojide tek bir adı yok tabii bu işin ama böyle baktığınızda acınızı, öfkenizi ve kırgınlığınızı yaşarken davranışlarınızı kendinize göre bir değer olarak biçmeye bir psikolojik esneklik deniliyormuş. Duygu düzenleme bununla ilişkiliymiş. Hani kalbi kirletmemek, canınız yanarken bile insanlığınızdan taviz vermemek ne kadar büyük bir erdemdir değil mi? İnsan bazen öyle kırılıyor ki ben de onun canını yakayım, o da benim hissettiğimi hissetsin diyor. Bu düşüncenin aklınızdan geçmesi sizi kötü bir insan yapmıyor o an için. Ama o düşünceyle ne yapacağınız, nasıl biri olmak istediğinizle ilgili bir seçim anı geliyormuş. Psikolojide buna yakın bir kavram varmış. Psikolojik esneklik diyorlar buna. Yani canın yanarken de değerlerini hatırlayabilmekmiş bu. Öfkeliyim, kırgınım ama dürüstlüğümden, vicdanımdan vazgeçmek istemiyorum diyebilmekmiş. Bir masaya oturuyorsunuz, kendinizle toplantı yapıyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki evet öfkeliyim, kırgınım ama ben şu an dürüstlüğümden, vicdanımdan vazgeçmek istiyor muyum, istemiyor muyum? İlk soru bu. Kolay mı? Hiç kolay değil tabii. Hele haksızlığa uğramışken, kendinizi anlatamamışken, içinizde söylenmemiş onlarca tonlarca söz varken zor tabii. Ama bir durup düşünün bakalım. Bir insan size kötülük yaptı diye siz de onun gibi davranmak zorunda mısınız? Onun yaptıkları sizin bundan sonra nasıl biri olacağınızı belirlemek zorunda mı? Evet, hakkınızı arayın. Gerektiğinde hayır deyin, mesafe koyun, o ilişkiden çıkın. Kalbi temiz tutmak sizi inciten herkese kapınızı açık tutmak demek değildir. İnsan hem kendini koruyabilir hem de karşısındakini aşağılamadan yoluna devam edebilirmiş. Yani bizim böyle bir yeteneğimiz varmış. Hırsı geriye koymak, duyguları içinize gömmek demek değilmiş aslında. Canım yandı diyebilmek, gerektiğinde ağlamak, destek istemek, sonra da o acıyla bir başkasının canını yakmamayı seçmek psikolojik bir üstünlük ve esneklikmiş. Kaçımız yapabiliyor bilmiyorum. Ama hepimiz öğrenebiliriz. Bir mesajı hemen göndermeyerek mesela diyor, kitapta öyle yazıyor. Bir sırrı öfkeyle ortaya dökmeyerek. Bir tartışmada en yaralayıcı cümleyi söylemekten vazgeçerek de buna başlayabilir misiniz? Kimse bizi görmese bile biz kendimizle yaşamaya sonuçta devam ediyoruz. İnsanın en büyük şansı da şanssızlığı da kendisine tahammül edebilecek biri olabilmek bence arkadaşlar. Bazı insanların en büyük cezaları kendileri oluyor ya. Gece başımızı yastığa koyduğumuzda çok kırıldım ama kendime yakışmayan bir şey de yapmadım ha. Aferin sana be diyebilmenin huzuru var. Bazen en büyük kazanım bir tartışmayı kazanmak olmuyor ki. O tartışmadan vicdanını koruyarak çıkabilmek oluyor.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Büyücü müsün, kahin misin be kadın? Dün gece karar verdim. Yarın ben de bildiklerimi yazacağım. Onun yakınını rezil rüsva edeceğim. Onları dedim ama bir yerim hep bana yakışır mı diye sorguluyordu. Eğer şu an bana bunları senin vesilen ile Allah dinlettirmeseydi, ben de bir şey bilmiyorum. Subhanallah demiş, seni yoluma çıkarana da elhamdülillah diyor. Ama nasıl geçecek bilmiyorum Aygül. Herkesin yaptığının yanına kalacağına bir kere daha seni dinledikten sonra daha da inancım kuvvetlendi diyor. Boş verin arkadaşlar. Hiç kimseyi rezil etmek, hiç kimseyi zarar vermek, hırpalamak, mahvetmek falan için yola çıkıyorsanız çıkmayın, boş verin. Zaten inanın bana, sizin tarafınızdan sevilmiyor olması, sizin tarafınızdan bile böyle düşünülüyor olması onun kendi hayatının cehennemi. O cehennemde yanıyor ama farkında değil. Bırakın yanan yansın.

0: kişinin ailesi.
1: Efendim çalışacağız, çalışacağız. Faydamız olacak, yardımcı olacağız. Sevdiklerimize, dostlarımıza elimizden ne geliyorsa, ne hayır işleyebilirseniz, ne yapabilirseniz. Günaydın Aygül'üm, sıkıntın mı var, sesinden hüzün aldım diyor. Yok hayatım, bir sıkıntım yok, psikoloji okuyorum sadece, tek sıkıntım psikoloji okudukça siz bir sıkıntım var sanabilirsiniz, sınavlara hazırlanıyorum, ikinci sınıfım, hızlı bir şekilde hayırlısıyla mezun olmayı hayal ediyorum, kep törenime beklerim. Zaman nasıl geçiyor ha? Vallahi baksana, yıl oldu 2027'ye geldik. Yani işte 2026'nın 6 Ekim'inden sesleniyorum. Bu nedir kardeşim ya? Yani 2027 senesine giriyoruz. Ben girdiğimde kaç sene önce üniversite sınavına girerken yapma ya, ne yapacaksın ya falan diyorlardı. Ben olmuşum ikinci sınıf. Yani hakikaten zaman nasıl geçiyor? Arkadaşlar, bir insana oturup da adam etmeye çalışacağınıza dönün. Bir insana adam edin, kendinize adam edin. Vallahi ya, bu adamdan olur mu, bu kadından olur mu, ay ne yapacağım ben falan filan. Geçin bu işleri ya, olmuyor, kimse kimseyi adam edemiyor. Böyle bir duygu düşünce içerisine girmeyin. Herkes kendine yönelsin. Kendiniz için ne yapabiliyorsunuz, ne katkı veriyorsunuz, ne sağlıyorsunuz. Bir kural bu. İkincisi de, ben buraya çok emek verdim. Emek verdiğiniz için bir yerde kalma gibi bir mantığınız varsa gidin kendinizi sorgulayın arkadaşlar. Yani yeni yerlere emek verin ya. Yani ben dün bir çiçeğim var, bir çiçekle, bu arada çisemciğime çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Bahçemde bir takım sorunlar ve problemler vardı. Kadın o kadar jet hızında ki, benim dinleyicilerimden biri kendisi, peyzaj mimarı. Daha böyle anlatırken, konuşurken bahçede buldum kadını. Bahçeye gelmiş, işi çözüyor köklerinden. Ondan sonra sağ olsun, eksik olmasın. Neyse, çiçekler hakkında konuşuyoruz. Bir çiçeğin yerinin ne kadar önemli olduğu. İşte Yasemin çiçeğini çok severim dedim. Yasemin gece kokar dedi. İnsanlar dedi, birçok yer dedi, Yasemin'i dedi gece iyi rahat uyusun diye ekerler. Gece kokusu versin diye ekerler dedi falan. Bakın, çiçeklerin bile bir anlamı var. Çiçeklerin bile bir fizyolojisi var. Bir çiçeklerin bile bir doğum haritası var yahu. Yani bir yere koyuyorsun, çiçek orada soluyor. Yerini beğenmedi diyorsun, alıyorsun başka yere götürüyorsun, bekliyorsun başında, burayı sevdi mi acaba diyorsun. Bir çiçek her şeyi çözebiliyor aslında, hayatınızda çok şey anlatıyor, çok anlamı olan bir şey. Ya siz de bir çiçeksiniz, sizin de bir yeriniz, yurdunuz var, sizin de sevilmeye hakkınız var, sizin de değer görmeye hakkınız var, sizin de güzel yerlere konmaya hakkınız var. Kendi yerinizi kendiniz belirleyin lütfen, olur mu? Kendinize emek verin, kendi yerinize, kendi mekanınıza emek verin. Peşinizden gelenleriniz çok olur, hiç merak etmeyin.

Bak Ethem diyor ki ben de nonsu olsa kaktüs de olur diyor. Kaktüs, evet, bu da bir bitki. Ve aynı zamanda sonuç itibariyle arkadaşlar ne olduğunu bilmek de önemli bir yetenek Ethem. Bravo yani oğlum, helal olsun sana.

treninden geldik bacım, morning diyor. Londra trenine inşallah bir gün ben de binerim. Londra trenine sesleniyorum. Aygül Aydın'la The Morning. Aygül Aydın is morning.

Aygül'cüm demiş, bu retroda ne yapacağım ne yapmayacağım çok iyi anladım sanırım. Hayatım kaydı 3 günde diyor. Bravo, bravo. 3 günde en azından anlamış olmalı.

Aygül abla, ben karımı çok seviyorum. Buradan dünyaya haykırmak istiyorum. Rabbim onu başımdan eksik etmesin diyor Evren. Aferin Evren. Aferin sana. Doğru yoldasın hayatım. Maşallah. Karının adını söyle de Evren. Evren de duysun.

Evren ne naneydi acaba diyor. Erkeklere olan inancımız. Ya yazık ya, iyiler de var. Allah Allah. Siz de hemen adamları kötülemeyin. Çok iyi, çok tatlı adamlar da var. Eşlerini çok seviyorlar da yani. İlla bir şey yemeleri gerekmiyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Suç ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kol şikeyle teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Amerika ile İran arasındaki gerginlik sürerken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yüzlerce okulda devam ediyor. Fransa Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 413 okulda eylemler olduğunu açıkladı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı, sen

0: Bataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: isterim.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde. Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bu.

Ya diyor ki Neriman Hanım galiba Neri GMSL kullanıcıydı. Hayatım seni ilk kez görüyorum, bir yayınına girdim, merak ettim bu zeki kadın kim diye. Zeki bir kadın olduğun için merak ettim ve seni ekledim diyor. Ah ah ah.

Ay gülüm çok haklısın ya diyor. Seneler önce çocuklar küçük yeni evliyim diye bıraktığım okulumu açık öğretim öğrenci affı ile tekrar başvurdum ve başlattım. Bundan sonra kendime yatırım yapıyorum. Gaza getiren de sensin bebeğim diyor. Severim, seviyorum seni. Bugün günün mucizelerinle geçsin inşallah demiş.

bana bir beyefendi mesaj atmıştı ya. Senin işin gücün yok mu? Her sabah orada yayın yapıyorsun. Bizim karılarımızı coşturuyorsun. Durduk yere aile düzenimizi bozuyorsun. Neymiş? Karısı ehliyet almak istemiş. Karısı ehliyet almak istediği için her sabah beni dinliyormuş. Ben akıl veriyormuşum. Kadın bugüne kadar hiç böyle bir fikri yokmuş ama benim yüzümden ehliyet alma kararı almış. Hatırlıyor musunuz? Ben de sosyal medyada paylaştım. Dedim ki bu hanginizin kocasıysa buradan alın diye. Sonra biri geldi dedi ki Aygül bu benimki olabilir mi? Bir resim at bakayım. Sonra attım. Sonra onun kocasıymış. Ortadan kayboldu. Bir daha. Kadın da yazdı dedi ki hiç merak etme sana bir şey yapamaz. Ben hallettim dedi.

0: Şeyler tat olsun.
1: Hani çok şey gördüm de hiç böyle karısı ehliyet almak istediği için tehdit edildiği, yani hani radyoda en tuhaf başınıza ne geldi Aygül Hanım deseler, hanımlar ehliyetinizi alın, o sabah öyle konuştum, lütfen herkes, kadınlara sesleniyorum, böyle bir özgürlükten mahrum kalmayın, bir kadının bir erkeğin sizi bir yere bırakması bir lüksmüş gibi bir davranışlar altına girmeyin. Herkes kendi işini yapsın, adamları da salın, adamları da rahat bırakın, gel beni al, gel beni götür falan, hani bu triplere girmeyin falan diye bir konuşma yapmıştım, hiç unutmuyorum. Bu konuşmanın ardından tehdit yedim ya. Sonra neyse, şunu da söylemek istiyorum, hanımefendi ehliyetini alıp resmini de bana atmıştı yavrum. Hala benimle olan ilişkisini sürdürmeye devam etti, koca yürekli kadın. Ne yapsın, ne yapsın? Diyor ki bugüne kadar niye almamışım Aygül? Neden hiç aklıma gelmemiş? Diyor. Aygül'üm o kadar doğru söyledin ki, 9 yıl oldu bu iş yerinde, mutlu değilim. Geldiğim günden beri istenmedim, kabul ettiremedim. Belli ki sorun bende, istifa etmek istiyorum ama maaş, hacizlik, yeni iş bulmam lazım. Tazminatımı vermezler ki, nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir yerden başlayacaksın canımın içi, cesur olacaksın. Bir şekilde hayat cesaretli olduğunuz yerden size yardım ediyor. Yani bunu söyleyebilirim. Ben de öyle yaptım. Ablacığım çok sevdiğim biri var. Bana mesaj attı. Ben de ona mesaj attım. Sonra görüldü atmış. Bir daha da bana cevap yazmadı. Ona komik bazı videolar atıyorum. İlgimi göstermeye çalışıyorum. Bu Venüs retrosunda hata mı yapıyorum falan diye böyle böyle bir şeyler daha yazmış. Şimdi onlar da sizin darlamayayım ya. Şimdi hayatım. İlişki uzmanınız, psikoloğunuz, pilotunuz. Bir pilot olacağım. Pilot da olacağım biliyorsunuz. Şimdi hemen konuya giriyor. Çok kelin ilacı var, başına sürecek. Nasihatmiş. Hani en iyi yaptığım şeyi yapıp söveceğim şimdi. Canım. Seven insan sevgisini bir şekilde belli ediyor. Tamam mı şekerim? Arıyor şekerim, soruyor tatlım, merak ediyor bir denem. Günün nasıl geçti hayatım diyor. Sıkıntının olduğunu duyunca ertesi gün tekrar soruyor. Daha iyi misin? Ya ben mesela sevginin karşılığı sizde ne? Bilmiyorum. Bence ilgi. Seni dinliyorsa, seninle alakadar oluyorsa, derdin tasan varsa yardımcı olayım ya. Ben de çözmeye bir katkım olsun falan diyorsa, ilgileniyorsa seninle, bu bir sevgidir zaten yani. Seviyordur, daha ne yapabilir? Bazen de kendini yırtarsın seninle ilgilensin diye. Ama hiç umurunda olmaz ya. Ay, herkes sevgisini aynı şekilde göstermez tabii ki, ama kimi güzel konuşur, kimi konuşmakta zorlanır ama gelir yanında durur yani. Bir tık da olsa belli eder. Kimi romantik değildir ama ihtiyacın olduğunda elini uzatır. Yine de o sevgide bir ilgi, bir emek, bir karşılık görürsün. Sen mesaj atıyorsun, o mesaj atıyor. Sevmiyor kardeşim, bu kadar basit yani. Allah Allah. Hani bu konuşmam seni üzebilir ama şu an Aygül ablan olarak üzül yani. Ben üzeyim seni. Hani beni üzüleceksen Venüs retrosunda üzül.

0: bilecek bir şey değil, yeter daha. Aa, böyle bir şey yok. Bir de kendimize bakalım değil mi? Biz sevgimizi gösteriyor muyuz? Bir de ona da bakın. Aranmayı beklerken arıyor muyuz? Anlaşılmayı isterken dinliyor muyuz? Sen bunları yapıyorsan, karşı taraf da yapmıyorsa bitirin o işi ya. Kes at. Bütün çaba senden geliyorsa, konuşmayı hep sen başlatıyor, buluşmayı hep sen istiyorsan durup bunu konuşmak lazım ya. Ben biraz daha karşılıklı ilgiye ihtiyaç duyuyorum demek ayıp değil, fazla bir talep de değil arkadaşlar. Allah Allah. Seviyorsanız ilgi gösterin arkadaşım. Birazcık ilgi, alaka, yani sevgi böyle bir şeydir yani. Ha, bir ısrarcı olmayın. Israrcı Ay ben başıma gelenleri düşünce ben. Israrcı olmayın.
1: Güzel gözlüm narkanem, al canım senin olsun. Beni öyle çok
0: Aygül'cüm, tek nefeste aşkı olan nefretini anlatıp yoruldun bir tanem diyor.

Bak mesela diyor ki sevginin karşılığı zaman ayırmak, çay içmek, kahve içmek, sohbet etmek, kendini gezdirmek, geçirilen zaman değil, benim de ihtiyacım olduğunda zaman ayırmak diyor. Siz sevdiğinizi, birinin sizden hoşlandığını ya da sizi sevdiğini nasıl anlıyorsunuz mesela? Nasıl oluyor mesela? Çok komik. Siz sevildiğinizi nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? 0549-204-0104 yazar mısınız? Ya bunun bana ilgisi var ya. Benden hoşlanıyor falan. Dediğiniz şey hangi davranışta mesela oluyor? Merak ettim. Burcu diyor ki ben bakışlardan anlarım. Hadi canım. Hadi. Yemin et bakıştan anlıyor musun bugün? Ben hiç...

Miray diyor ki bana dayanabiliyorsa beni seviyordur diyor. Valla Aygül, Venüs bütün duyguları hortlattı gibi. Abla, aslan borcunu biliyorsun, aslan burcunu biliyorsun. Zaten iki pöf pöf bizi seviyor zannediyoruz. Sonra biz de seviyoruz ama yıkılan hep biz oluyoruz diyor. Senle bizim sonumuz sanki garagol gibi.

Ay gücüm, yılda bir kez estetik yaptırayım dedim. O da retroya denk geldi diyor. Aferin canım, aynen. Zaten videoda söylemiştim hatırlarsanız, dedim ya. Durursunuz durursunuz bu zamanı bulursunuz diye.

akışına bırakarak sevdiğini anlarım Aygül diyor. Kız nasıl anlıyorsun akışı? Biz akışa nasıl oluyor o iş akışa? Akışa bırakıp... Vallahi bilmiyorum. Bence sevgi ve ilgi gösterisi gerçekten iletişim kurmak. Yani iletişim kuruyorsa kişi, bu bir ilgi ve sevgi gösterisi olabilir. Yani doğru konuşabiliyorsanız arkadaşlar, bence konuşabilmek ve seninle konuşmak istiyor olması bence çok güzel bir ilgi ve alaka göstergesi diye düşünüyorum. Çok mu? Hiç mi romantik? Neyse, bilmiyorum. 0549 204 0104. Pınar Hanım, Pınar Tokur'a soralım bakalım. Almanya'da sevgi gösterisi nasıl oluyor? Gönlüm. Türkiye'de yok da.

0: Vallahi Aygül bak, aa erkeklere soralım bak ne güzel, bir tane Özgür Bey yazmış mesela, bir erkek dinleyicimiz. Bu aralar benden hoşlanan yok, bakarken saçıyla oynayana denk gelmiyorum demiş. Aa saçıyla oynamak böyle karşı tarafın senden hoşlandığı anlamına mı geliyormuş? Aa. Ay vallahi saçımızı yolsak anlamazlar. Beylere soralım bakalım, 0549-204-0104'e yazar mısınız? Mesela bir kadının sizden hoşlandığını hangi davranışla anlarsınız? Vallahi merak ediyorum, erkekler nasıl anlıyor mesela bir kadının sizden hoşlandığını? Böyle bir düşünceniz var mı? Pınar yazmış Almanya'dan. Onlar sana özel günlerinde kurabiye falan getirirlerse seviyorlardır. Eğer Christmas günlerinde diyor. Ay ne kadar tatlı. Ben kesin yanardım. Herkese Christmas'ta kurabiye verirdim. Başıma gelmeyen kalmazdı. Dil de bilmiyoruz.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek.
1: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Kamu spotu.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı yaz boyunca tatil storyleri izleyenlere gelsin.
10: Radyo D. Hayatın içinde.

Şimdi beylerden mesajlar yağıyor. 0549-204-0104 yazın bakalım. Diyor ki kısa aralıklı bakışlar ve güzel duygu verici tebessümler ile anlarsın demiş mesela. Bilmem, bence çok zor ya. Günaydın Aygül Hanım. Kız arkadaşım tiyatrolunu oynayacağımız gün bana annesiyle hazırladığı kahvaltı ile birlikte cupcake getirmişti. Şehir merkezine bana kendi elleriyle de yedirmişti. Ben de o zaman anlamıştım diyor. Yani bak mesela bu bir sevgi gösterisi bence. Bu olabilir. Anlayamayız Aygül Hanım kadınları, çünkü ne yapsak sonunda suçlu biz oluyoruz. Kadın milleti farklı bir durum demiş. Hollanda'da hava aydınlandı. Soğana devam ediyoruz. Ne zaman geliyorsun abla? Dürdane ablamın da selamı var diyor. Vallahi Hollanda geleceğim. Bu soğanlar ne ya? Aman. Ben geleceğim Hollanda'ya. Hollanda'ya geleceğim ben. Benim yurt dışı perileri yüklendi. Konuşmayarak bugün doğum günüm. Hiç ses yok mesela. Beni sevdiğini düşünüyorum Aygül diyor. Çok güzel, çok güzel. Şimdi ünlü düşünür Ethem Kaplan'ı arayalım bakalım, erkeklerin temsilcisi. Kendisi acaba bir kadının ondan hoşlandığını nasıl anlıyor? Alo? Halo? Acaba nerede, kendisi de çekmiyor telefon.

0: Alo.
1: Sayın Ethem Kaplan, günaydın.
0: Günaydın. Erkolar hakkında bütün bilgilere sahip olmak için doğru kişiyi aradınız abla. Teşekkürler.
1: Tabii canım. temsilcileri olarak aradık. Hayatım, şimdi soruyoruz. Bir kadının hoşlandığını nasıl anlıyorsun, senden etkilendiğini?
0: Tamam. Şimdi şu bu konuya biraz açıktan bakalım. Hangi ortamda mesela? Nasıl bir ortamda?
1: Mesela,
0: i̇ş yeri ortamında mı?
1: İş yeri ortamı.
0: Kafede mi?
1: Bir iş yeri ortamı yapalım, bir de kafe ortamı yapalım.
0: İş yeri ortamında kimseye kahve getirmeyip bana kahve getirip ay sana kahve getirdim ya beraber içeriz diyorsa o benden hoşlanıyordur abla.
1: Güzel. Ethem'e kahve götürmüyorsunuz. Peki diyelim ki çok eski bir arkadaşsınız, tamam mı? Çok uzun zamandır da görüşmüyorsunuz ama sadece yazışıyorsunuz. Mesela o yazışmadan
0: tamam, süper
1: nasıl
0: konu.
1: Anlarsın?
0: Bak bir şey söyleyeceğim, direkt evlilik bunun sonu. Eski dostlar birbirini görmedi.
1: Söyle hadi. Aşk
0: eski dostlar, bak eski dostlar birbirini uzun zaman görmeyip ama konuşmayı kesmiyorsa belli ki eskiden kalan bir şeyler var abla. Ha. Demek ki bu işin sonu ışıklı yol.
1: Ya oğlum, nasıl anlayacaksın adamın kadının hoşlandığını ışıklı yol deyip duruyorsun?
0: Bir şey söyleyeceğim. Tamam, hemen söylüyorum. Biz uzun zamandır görüşmüyoruz ama ha, konuşmayı kesmiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki bir elektrik var abla.
1: Diyorsun ki çok konuşmaya gerek yok. Ne yazıyorlarsa yazıyorlar. Sonuçta diyor bağlantıyı kesmiyorlar diyorsun yani.
0: Bitti. Süper. Bence evet. Okey yani.
1: Peki.
0: Bir de eski dosttan kesinlikle evlenilir.
1: Ha.
0: Çünkü neden biliyor musun? O zamanında birileri hakkında kıymetini bilemedi. Sen de bilemedin. Ne oldu? Birleştiniz. Ha. Artık birbirinizin kıymetini biliyorsunuz.
1: He. Aşk uzmanı konuşuyor.
0: Eğer kolar kapatılsın bu arada.
1: Bir dakika, bir bitmedi. Kafede karşılaştınız. Hoşlandığını kızının nasıl anlarsın?
0: Tamam. Şimdi
1: Işıklı
0: kadın
1: yol,
0: bu işte
1: ışıklı yol yazıyor.
0: kadın bu işte işini bilir. Bak erkekler biraz hanzodur. Yalan yok. Ama kadınlar bunu belli eder. Nasıl belli eder? Atıyorum üçlü bir erkek grubusun ama
1: tamam,
0: kadın sana takıldı mesela.
1: Tamam.
0: Seni tavlayacak ceple. Ay, zaten bizim erkekleri tavlamak için çok da bir şey yapmana gerek yok abla, değil mi? Hemen tavlanıyoruz biz.
1: Ethem anlat bakalım, baktın, dökül.
0: Baktın şimdi erkek bir afallayacak diyecek. Ulan acaba bu kadın bana bakıyor mu? İhtimaline bile düşeriz biz. Biz böyleyiz çünkü erkolarız biz. Ay,
1: bir şey
0: erkekler
1: diyor ki,
0: tarafından linç yiyeceğiz.
1: Bir dakika, dur,
0: ama gülmek için arkadaşlar.
1: Tabii gülmek için yapıyor. Biri yazmış Aygül Hanım, kocamın eşinin yanında başka kadınlara bakması peki nasıl açıklanır? Söyleyince de ben sadece bakıyorum diyorsa bu ne anlama gelir? Ethem Bey'e sorar mısınız diyor.
0: Şimdi hemen bu duruma şey yapalım. Bir kere abla göze yasak yok. Yakışıklı bir adama ve yakışıklı bir kadına bakılabilir ama niyet çok önemli. Hangi niyete baktın çok önemli abla. Kocamıza, o kocaya hemen yol verin. Ablam o kocaya yol ver. Ay Allah. O kadını götüreceğim daha.
1: Çok yardımcı oldun be. Kapat telefonu.
0: Tamam,
1: bay
0: adam, bay. Görüşürüz.

Işıklar içinde uyu. Bu ne? Aygül Hanım. Ethem Bey doğru tesisler yapıyor, doğru yaklaşımlar veriyor.

0: gözlerim.
1: Almanya'da bence yemeğe çıktığın beyefendi yemek sonunda hesabı ödüyorsa o kıza aşıktır. Çünkü orada biliyorsunuz Alman usulü var. Yemeğini ödüyorsa sana aşıktır yani. Sorun Pınar Hanım'a, aynısını söyleyecek mi diyor. Şimdi bir tane biz Prag'da mı başımıza gelmişti Pınar? Prag'da hesap istedik. Böyle çok yakışıklı bir garson çocuk var, gencecik, çok tatlı. Ben de Pınar'a dedim ki Pınar bak ha, yakışıklı, bak sana bakıyor falan filan. Pınar dedi ki ne alaka ben ya falan. Pınar'ın Oğlak Burcu, Oğlak Burcu soğukluğu full. Ne alaka ben Aygül abla. Kızım çocuk genç, tatlı, sana bakıyor işte. Ondan sonra falan derken hesabı istedik. Hesaba çocuk gülen yüz işareti koymuş. Değil mi Pınar, öyleydi. Bir de telefon mu yazmıştı ya? Ya da hesap mı yazmış? Bir şey yazmış. Ne yazmış? Bütün yol dövüştük bu konuda. Ha, bir de sizin kayınvalideniz yanımızda Aygül Hanım. Bunu da hatırlatmak isterim diyor. Ben kayınvalidemi de Prag'a götürüyorum bu arada. Pınar'la geziyorlar, ben ayrı geziyorum. Kayınvalidem Pınar'ı o kadar çok seviyor ki. Vallahi ben kendi kendime takıldım. Onlar Pınar'la takıldılar. Sonra bir ara bir buluştuk, yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar dağılacağız. Ondan sonra orada da oğlan geldi, böyle çok ilgili konuştu falan, böyle bir Almancılar bir uçuştu, bir İngilizceler bir şeyler uçuştu. Ben de anladım yani, dedim bir şeyler dönüyor burada falan.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Aygül Hanım hamileyim. 4-5 Haziran doğum gözüküyor. Yükseleni ayarlamamız lazım. Ne dersiniz diyor. Hayatım ne yapayım? Doğuma mı katılacağım? He? Doğum fotoğrafçısı bitti şimdi. Doğum astroloğu mu çıktı? Ne yapayım ben? Gelim doğuma gireyim. Doktor bey tutun. Yükseleni kova yapacağız. Plüto kovada çünkü. Yaklaşık 20 yıl kalacak. 12. evde kalmaması lazım. Tut doktor tut. 15 dakikamız var. Dayan kızım sen de. Çocuk sürünsün mü? Yeni astrolog doğum koçunuz. $3000. Fena iş değil kız. 3000 az mı oldu? Yani bende hiç para şeyi de yoktur. Kaç yapıyor $3000? Çocuk sanki Amerikan vatandaşı olacak.

Derya diyor ki 3000 dolar ne kadar desem bilmez diyor. O kadar haklı ki. Şu an onu hesaplamayacağım. Parayla ilişkim o kadar korkunç. Bir gün benzincideyiz arkadaşlar. Pınar'la para sayıyoruz. Pınar'la nakit verme kararı aldık benzincide. Ben sayıyorum, çantamdan çıkarttım. Dedim ki içeri gitmeyelim, var olanları vereyim. Ondan sonra başladık sayıyoruz. 200'lükler var işte. 3000'e kadar çıkmamız lazım. Sayıyoruz, sayamıyoruz yani. O sayıyor, ben sayamıyorum. Ben sayıyorum, o sayamıyor. Hep bir yerde bir şey oluyor. En son benzinci cama vurdu, tık tık tık tık tık, şöyle bir sert bir şekilde. Ne yapıyorsunuz içeride dedi. Para saymaya çalışıyoruz dedik. Dedi ki verin şu parayı, ne kadarsa ne kadar dedi. Adam çatır çutur saydı saydı saydı. 200 daha ver dedi. Yoksa da gidin buradan dedi. Bunlar da çıkarmış euro. Bu 10 euro ne kadar yapıyor? Dedim koy onu içeri koy. Adam dövecek bizi. Gidin dedi, gidin. Gidin buradan dedi. O kadar para sayamıyoruz ki.

Evet diyor ki Pınar. Bir de giderken yolda sürekli birbirimize gider, bizi kazıkladı mı acaba? Adama eksik ödedik bir de kazıkladı. Hala dolandırıldığımızı düşünüyoruz. Parayı sayamayan biz. Bir daha. Adamı da şey ettik, lekeledik.

böyle parayla çok güzel ilişkileri olan insanlar var. Böyle şöyle bir iki gözünün ucuyla orada ne kadar para olduğunu bilen, tak tak tak tak tak tak tak tak tak şöyle sayanlar. Vallahi çok tebrik ediyorum ya, takdir ediyorum yani. Aygül'üm, senin sayende bugün karar verdim. Ben de ehliyet alacağım ama 26 Kasım'dan sonra kayıt olayım. Teşekkür ederim sana canım. Şu an gözüm açıldı diyor Ünzile. Ünzile'cim ne güzel ya. Mutlu oluyorum. Hanımlar, ehliyetlerinizi gidin alın. Bir adamın boyunduruluğu altında o adamı da taciz ederek, rahatsız ederek, hadi beni götür, hadi beni getir, hadi beni al. Yani adamların da hayatlarını kolaylaştırın. Kimse sizin şoförünüzü yapmak zorunda değil. Kimse kimseye muhtaç olmasın. Adam kendi işini yapsın. Sen kendi işini yap. Ne oluyor öyle? Beni al, beni götür, beni getir. Hani bu triplerden çıkın. Bu bir şey değil. Bir artistik bir özellik değil. Bir hava atılacak bir konu değil. Önemli olan sizin kendi ayaklarınız üzerinde durup kendi işinizi kendinizin görüyor olması çok önemli ve değerlidir. Çocuğunuz, çoluğunuz varsa çocuklarınıza bu özgürlük alanını tanıyın. Annelerinin böyle bir alanı olması onlar için çok büyük bir lükstü. Benim anneme mesela araba kullanmazdı. Ben çok üzülürdüm. Keşke annem araba kullanan bir kadın olsaydı ve keşke annemle bir şeyler yapıyor olsaydım. Hep babamı beklerdik. Hep babamın gelmesi önemliydi. Babam bir yerden alırdı, babam bir yere götürürdü. Bu bir müddet sonra babamda çok büyük bir güçmüş ve mutlulukmuş gibi görünse de elinde de önemli bir güç gibi bunu taşırdı ve tutardı. Yani çok da öyle mükemmel ve güzel bir şey miydi? Bence değildi. Annem de hala söyler, keşke zamanında zaman ayırsaydım da alsaydım der mesela. Aygül, benim patron öyle. Desteği bir görsün hemen söyler. 200 eksik 200 fazla diyor. 36 yaşında ehliyet aldım Aygül. Stresten dudağım uçuklamıştı. Geçemezsem diye ama yaptım ve aldım diyor. Tabii ki mesele ehliyet almanız da değil arkadaşlar. İyi araç kullanmanız, saygılı, dikkatli, kurallara uyan, ki İstanbul'da araba kullanmak bambaşka bir seviyedir. Çok dikkatli olmanızı ayrıca tavsiye ediyorum. Çok kolay bir şey değil. Hani tamam ehliyet alın, araba alın falan diyoruz ama kurallara uymak, çok dikkatli kullanmak, reflekslerinizi iyi kontrol etmek. Bu noktada değilseniz lütfen trafiğe çıkmayın. Güvendiğiniz, sevdiğiniz dostlarınızdan destek alın. Tabii ki erkeklerden destek alma kısmı vicdanlı, merhametli, akıllı, sevgi dolu adamlardan destek alabilirsiniz. Onun dışındaki adamlar genelde hani kocanız da olsa, babanız da olsa, kim olursa olun bağırıyorlar, çağırıyorlar, kötü davranabiliyorlar, o an sabırsız olabiliyorlar. O yüzden kız arkadaşlarınızdan, kadın arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.

Valla bence hayattaki en güzel lüks arabanızı kendinizin sürüyor olması. Ben çok seviyorum ya. Benim en sevdiğim şey arabamı kullanıyor olmak, sağlıklı olup o arabayı kullanıyor olabilmek. Her gün şükrettiğim bir şey benim için. Kimseye muhtaç olmamak. Allah'ın ne büyük sunduğu

Ben de 36 yaşında almıştım. Alırken çok zorlandım ama ehliyetimi aldıktan sonra sürekli araçla çalışıyorum ve çıkıyorum. Benim için mükemmel oluyor demiş. Bursa trafiğinde araba kullanıyorum. Bütün kadınlara da buradan senin gibi söylüyorum. Bence de ehliyetinizi alın hanımlar demiş. Hız yapmayın arkadaşlar. Dikkatli sürün. Coşmayın. Düzgün kullanın. Her şey mümkün. Aygücüm, genelde erkekler izin vermiyor. Ben de eşim vefat ettikten sonra alabilmiştim diyor. Ya eskiden de o artık canım. Şimdi erkekler izin vermiyor. Erkekler de artık kullanın da kurtulayım kafasında. Aman kullansın da çıksın da trafiğe. Ben de artık üstümden bir yük gitsin havasında. Eski erkekler de o kafalarda değiller arkadaşlar. O sorumluluk duyguları da o kadar değil artık. Ki nitekim de olmasın zaten. Lütfen hepiniz kendi ayaklarınızın üzerinde duracak, kimseye minnet etmeyecek, kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayacak noktada olun. Birileri olur da elinizden tutmayı seçer, yine de seni bir yere ben bırakmak istiyorum diyorsa, o bir şeref ve bir onur olsun o karşı taraf için. Kendisi gidebilir, imkanları var, arabası var, ehliyeti var ama onu ben bırakıyorum dedirttirebiliyorsanız çok güzel bence. Yani bence o profilde olmayı seçin. Birini bırakmak bile çok özel ve güzel bir şeydir. Ben her zaman söylüyorum. Hani bu şekilde yaklaşımlar içerisinde olursanız güçlü insanlar olursunuz, güçlü ruhlar olursunuz. Allah hiç kimseye muhtaç etmesin. Çok zor bir şey bence. Aygül'üm, annem 49 yıl önce ehliyet aldı. Düne kadar babam kullanıyordu. Babam artık diyaliz hastası ve şoförlüğü annem yapıyor diyor. Hayat kimi nereye getireceğini, kimi nereye taşıyacağını bilemezsiniz. Hayat öyle bir şey ki bir saniyede her şey değişiyor. Bir saniye bırak bir günü ya. Kimin neye nasıl muhtaç olacağını bilemezsiniz. Çok büyük konuşmamak gerekiyor. O yüzden elinizden geldikçe ne yapabiliyorsanız bu dünyada kendiniz için yapın arkadaşlar.

Efendim Venüs retrosu öyle böyle değil. Venüs retrosu gerçekten güçlü, etkili bir şekilde yılların dostlukları bozulabilir, yılların tartışmaları yaşanabilir, eski aşklar gündeme gelebilir, eski ilişkiler konuşulabilir, hayatta her şey mümkün olabileceği bir dönem ve süreçteyiz. Çok düşman olduğunuz, kanlı bıçaklı olduğunuz insanlarla bu dönemde barışabilirsiniz. Enteresan bir dönem, hayatta çok büyük konuşmamak lazım, hatta bence hiç konuşmamak lazım.

Aygül o kadar doğru bir şey söyledin ki, hayatta büyük konuşmamak lazım diyor. Hayat insana çünkü bunu çok sessiz bir şekilde öğretiyor kesinlikle. Gerçekten hayat size öyle bir öğretir ki bunu. Bazen insan kendine fazla güveniyor. Ben böyle bir hata yapmam der. Ben asla affetmem der. Ben asla geri dönmem der. Ben kimseye muhtaç olmam der. Ben asla onun gibi olmam ki der. Sonra hayat insanın bütün o kesin cümlelerini tek tek önüne koyar. Çünkü insanın planı vardır ama kaderin de bir hükmü vardır arkadaşlar. Kur'an'da da Kehf suresi olabilir yanılmıyorsam, yanlışım varsa düzeltin. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın kesinlikle yapmayacağım deme, ancak Allah dilerse de der. O yüzden sizler de her zaman cümlenizin başına bunu koyun. Belki de bu yüzden insanın diline biraz daha dikkat etmesi gerekiyor olabilir.

İşte hayat beklemediğin yerden sana sorular sorar, beklemediğin şeylerle karşılaşırsın. Belki de bu yüzden insanın, işte diyoruz ya, dilinize biraz dikkat etmek çok önemli bir şey. Ben yapmam demeden önce susmak, başkasını yargılamadan önce kendi kalbine bakmak gerekiyor. Çünkü bugün güçlü olan yarın güçsüz olabilir. Bugün gülen yarın ağlayabilir. Bugün sabreden yarın sınanabilir. Bugün bir başkasının hatasına kızan yarın aynı hatanın eşiğinde durabilir. Hayat kimseye sen bundan uzaksın diye söz vermedi. İnsan bazen başına gelmeyen şeyleri kolayca konuşuyor. Çok kolay söyler. Başkasının acısını uzaktan izleyip ben olsam diye başlayan cümleler kurar. Oysa insan yaşamadığı bir imtihanın ne kadar ağır olduğunu bilemez. Bir annenin evladıyla sınanmasını bilmeden, bir babanın çaresizliğini yaşamadan, bir insanın yalnızlığını hissetmeden, bir kalbin kırılmasının ağırlığını taşımadan, bir insanın neden sustuğunu anlamadan hüküm vermek ne kadar kolay değil mi? Ama hayat bazen insana öyle dersler verir ki dün söylediği sözleri hatırlayıp bugün sessizce başını öne eğer. Büyük konuşmamak gerekiyormuş çünkü insanın en çok güvendiği şey bile elinden alınabilir. En sağlam sandığı kapı kapanabilir. En uzun süreceğini düşündüğü şey bir anda bitebilir. Bundan sonra asla dediği hayat hiç beklemediği bir şekilde yeniden başlayabilir. İşte belki de insanın söylemesi gereken en güzel cümle nedir arkadaşlar? Allah bilir, ben bilmiyorum. O zaman hepimizin çok sevdiği bir sözle kapatalım. Bakara suresinde olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz der. İşte Allah bilir diyoruz, biz bilmeyiz diyoruz. En güzelleri yazılsın kaderinize, en güzelleri açılsın yollarınıza inşallah. Bugün daha az hüküm verin, daha az yargılayın, daha çok anlamaya çalışın. Daha çok susun. Her şeyden önce de Allah'a güvenin. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Bir de Radyo D'den ayrılmayın. Hoşçakalın.

Skincare Aygül Aydın'la günaydını sundu.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Suç ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kol şikeyle teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Amerika ile İran arasındaki gerginlik sürerken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yüzlerce okulda devam ediyor. Fransa Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 413 okulda eylemler olduğunu açıkladı.
1: Haysiyette yas ve keder.
2: Aç şu kapıları! Aziz! Oğlum!
1: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
3: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
4: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
1: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi Yar.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

Sabahlar 6 Ekim Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Herkese bir kez daha keyifli bir Salı günü diliyorum. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Sebebi Yar'la bu saatin açılışını yaptık. Blok 3 bize eşlik etti. Bu kez Aura'yla devam ediyoruz. Pes şimdi Radyo D'de.

Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'nde Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenildi. Dün akşam biliyorsunuz İtalya ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. 61. dakikada Aral Şimşir'in golüyle umutlandık. Ama kısa bir süre sonra yine gol yedik, geriye düştük ve bu sonuçla Türkiye ilk kez yer aldığı A Ligi'nde 4 maçta da puan alamamış oldu. Ve buraya gelirken bir duvar yazısı gördüm. Skor tabelası sadece bir maçı anlatır diyor. Asıl hikayeyi 4. yenilgiden sonra 5. maça nasıl çıktığın yazar demiş. Bilmem anlatabildim mi? Umarım gereken mesaj gereken yere gitmiştir. Radyo D'desiniz.

0: Sertab Erener ve Tesadüf Aşk Radyo D'de dinledik. Birazdan Manifest burada olacak. Toz pembe ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Cevizle aranız nasıl? Barcelona Üniversitesi'nden araştırmacılar gençlerle ilginç bir ceviz deneyi yapmışlar. 8 hafta boyunca her akşam yemekle birlikte 40 gram ceviz yemiş gençler ve ceviz yiyen katılımcıların ruh hali iyileşmiş. Serotoninle ilişkili bir maddenin seviyesi de yükselmiş ve araştırmacılarsa bunun kesin olarak serotonin kaynaklı olduğunu söylemiyorlar. Yani şu anda ruh haline iyi geldiğini biliyoruz. Peki deneyelim bakalım biz de. 8 hafta boyunca sonra sonuçları birlikte paylaşalım. Akşam ceviz. İyi gider. Benden önermesi. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Tom Cruise'un yeni filmi Digger biliyorsunuz ve onu yaşlandırmışlardı. Aslında kendisi de yaşlı bir bakıma, 60 yaşın üstünde ama genç gösterdiği için yaşlandırmışlardı film için. Ve Digger gişede bekleneni veremedi. 160 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film ilk hafta sonunda sadece 20 milyon dolar hasılat yapabilmiş. Ve filmin yapımcısı filmden yaklaşık 150 milyon dolar zarar edecek gibi gözüküyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Daha doğrusu 150 milyon dolar zarar etmesi bekleniyormuş. Peki, henüz izlemedim ama en yakın zamanda izleyeyim. O kadar destek olduk, buradan bahsettik. En azından birkaç dolar da olsa katkımız olabilir belki. Radyodaydınız, ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Salı gününde gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: bize eşlik etti. Az sonra Tantaşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.371 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.541, çeyrek altın 11.092 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Tantaşçı Gidişat. Bu gece...

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

2026 yazında yayınladığı parçası Gidişat'ta Tam Taşçı konuğumuz oldu. 2026 yılında da Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda harika konserlere imza attı. Konserlerini bu yıl sonuna kadar da devam ettirecek. 18 Ekim Pazar günü saat 21'de İstanbul'da Ataköy Marina'da açık hava sahnesinde Tam Taşçı Sende de Benden Var turnesi kapsamında yine harika bir konsere imza atıyor. Her zaman olduğu gibi davetiyeler burada Radyo D'de olacak. Kulağınız dikkatlice bizde olsun. Doğu Smek ve Kamuran Akkor'la devam ediyoruz şimdi. Güldüğüm fotoğraflar.

WhatsApp'tan önümüzdeki günler için önemli bir değişiklik geliyor. Uygulama işletim sistemi güncel olmayan telefonlardan gelen girişleri engellemeye başladı. Kullanıcıların WhatsApp'a yeniden girebilmesi için telefon yazılımını güncellemesi gerekecek. Güncelleme almayan eski telefonlarda ise yeni cihaz almak gerekebilir. Yani kullanamayacağız anlamına geliyor. Yeni cihaz alma yönteminin de bir farklı yolu diyebiliriz. İlla güncel olması gerekiyor. Peki, WhatsApp demişken 0549-204-0104 bizim WhatsApp numaramız. Mutlaka kaydedin. Merak ettiğiniz her şeyi de oradan bize sorabilirsiniz. Çok daha fazlası yarışmalar, hepsi orada sizi bekliyor.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan, Poesi, Başımda Belalar.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Ve başımda belalarla yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyorum. Salı günü ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Melek Mosso ve No 1 ile devam ediyoruz. Yine son dönemde oldukça sevdiklerimizden biri. 7 Veren şimdi Radyo D'de.

çocukların dijital dünyadaki risklerini azaltmak için yaklaşık 40 maddelik bir plan açıklamış ve buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren okullarda cep telefonunu tamamen yasaklayacakmış ve ayrıca 15 yaşından küçük çocukların yer aldığı sosyal medya içerikleri çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek ve kurallara uymayanlara para cezası uygulanacakmış. Güzel bir yaptırım ve önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'de de biliyorsunuz bu tip yaptırımların uygulanması söz konusu. Biz de bunu görebiliriz. Güzel olması gereken haberlerden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: yalın burada radyoda Ede olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İrfan Aslanhan.
5: Ooo, radyo bugün İboşov'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
6: İrfan amcan.
5: Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
7: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan, yalın akşamüstü.

0: reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan...

Günün ilginç haberi için şimdi sizi Almanya'ya götürüyorum. Almanya'da oyunculara özel elektrik tarifesi başladı. Yani evden oyun oynuyorsanız onlara özel elektrik tarifesi başladı ama oyuncu olmanız gerekmiyor. İlginç gerçekten. Bir enerji şirketi yüksek elektrik tüketen hanelere daha düşük kilowatt saat fiyatı sunuyor. Yani oyun bilgisayarınız olmasa da yılda 2500 kilowatt saatten fazla elektrik tüketiyorsanız bu tarifeden yararlanabiliyormuşsunuz. Eğer oyun bilgisayarınızda sabahlara kadar oyun oynuyorsanız, fazla elektrik tüketiyorsanız bu tarifeden yararlanabilecekmişsiniz. İlginç gerçekten. Bakalım dünyanın öteki ülkelerine bu farklı uygulama yayılacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. D-Mix.

Tarihte bugün neler olmuş diye az önce göz attım baktım. Bugün 6 Ekim biliyorsunuz ve bugün Instagram'ın doğum günü. 6 Ekim 2010'da yayın hayatına başlayan Instagram aslında Bourbon adlı bir konum paylaşım uygulamasıydı. Kurucuları Kevin ve Mike uygulamayı baştan tasarlayıp sadece fotoğraf ve filtrelere odaklandılar ve ilk 24 saatte 25 bin kişi kaydoldu. Ve bundan sadece 18 ay sonra ise henüz 13 çalışanı varken Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Ve sonrasında da dünyanın en çok kullanılan, hatta Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biri olmayı başardı Instagram. Peki doğum günü kutlu olsun. Instagram demişken Radyo D104 bizim Instagram hesabımız. Lütfen takip edin. Gelişmeleri ve çok daha fazlasını oradan da bizi takip ederek bulma şansını yakalayabilirsiniz.

0: az sonra Emircan İrek burada olacak. Geçmiş geçmişteyle geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 12.361 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.18, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.551, çeyrek altın 11.109 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T'de birazdan Emircan İrek geçmiş geçmişte.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta, kardan.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe hissedeceksin.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.

Biliyorsunuz her hafta sürpriz isimleri konuk ediyoruz ve bugün saat 15'te Zeki Arkun konuğumuz olacak. Yine Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbete imza atacaklar. Saat 15'te Stüdyo D'de Zeki Arkun'u burada Radyo D'de kaçırmayın.

Eşlik etti konuğumuz oldu. Yarın saat 10'da yine buluşuyoruz. Hafta ortası çarşamba gününde birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Bugün gün içerisinde yine bizi takip edin. Sürprizlere hazırlıklı olun. Her an kazanma şansınız olabilir. Ben Aykut Balcı. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Ben giderken Aslı Demirer şimdi konuğumuz oluyor. Durur bütün dünya.

biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Reklam.
1: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Sizler nerede olursanız olun, biz bu salı gününde de yine haftanın ilk yarısı sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Çünkü yeni bir hafta başladı. Teknofest'te oradaki heyecan, atmosferi de birebir sizlere aktardık. Artık ana stüdyodayız. Ben Çağlar Demirel.

Kültürün sıfır noktası Kalimşehir Urfa'da ilk kez gerçekleşti Teknofest ve biz Demir Ören Medya grubu olarak Radyo D olarak oradaki heyecanı, atmosferi hafta sonuna kadar geçtiğimiz hafta birebir size aktardık. Ana stüdyodayız ve artık Urfa'da yarı güneşli, yarı bulutlu, yarı yağmurlu bir havanın ardından yeni bir hafta, hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığımda ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi bugün için yağışlı, aman yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmayalım. Dört mevsim tüm rengi bir arada bu kez perma bulamazsınla yaşamaya devam ediyoruz.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.364 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.573, çeyrek altın 11.146 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sıradaki şarkı telefon çalınca önce ekrana bakıp sonra ses tonuna karar verenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde.

hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle ağırlamaya devam ediyoruz. Ve geçtiğimiz programlardan birinde de yine podcast kayıtlarını da dinleyebileceğiniz Sena Şener konuğumuz oldu. Aşkından ölmemeli. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo'daydınız, herkese bir kez daha keyifli günler, gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada Radyo'nın özel konseptlerinden biri Radyo'da Keşfet listesi. Yeni isimlerin yeni projeleri ya da popüler müzikteki hit isimlerin yeni projelerini buluyoruz. Ve bu Radyo'nın özel konsepti olan Radyo'da Keşfet listesinde seninle gün içi buluşturmaya devam ediyoruz. Eğer hazırsan zaman şimdi Radyo'da Keşfet listesinde o isimlerden birini dinleme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile Keşfet.

0: haysiyette yas ve keder.
1: Hadi şu kapıları!
2: Aziz! Oğlum!
0: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
1: Sadık! Kalk oradan! Bana bak, bana bak!
3: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
0: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Gün orta sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ederken bu kez uzun süren yine ilişkisine nihayetinde nişanlanarak evlilik yoluna taşımış durumda. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Asil Gök Deryaoğlu ile nişanlandı geçtiğimiz aylarda. Ne oldu böyle? Radyo D 104'te. Benim olmadı.

Radyo D'desiniz. Radyo D'nin özel programları da hem hafta boyu hem de hafta sonu sizlerle buluşmaya devam ediyor. Geçmişe iz bırakan şarkıların tamamını her cumartesi pazar 22'den itibaren yine Zaman Tüneli programında Radyo D'de dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Popüler müziğin yine mihenk taşı diyebilirim onun için. Sezen Aksu'dan bahsediyorum. Melankoliyi şehir dokusunu en güçlü şekilde harmanladığı 17. stüdyo albümü Şarkı Söylemek 8 Mayıs 2002 yılında bizlerle buluştu. Dediğim gibi 14 şarkı yer alıyor albümde. Ve aynı zamanda da hani şöyle söyleyebilirim. İstanbul İstanbul olalı böyle bir kederi, böyle büyüleyici bir vedayı hiç duymadı. Kimden bahsettiğimi de, hangi şarkıdan bahsettiğimi de çoğumuz anımsadı eminim. Sezen Aksu'dan bahsediyorum ve o söz konusu olan İstanbul İstanbul olalı. Radyo D'de hadi dinleyelim.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Demet Sağaroğlu 94 yılında ilk stüdyo albümü Kınalı Bebeği bizlerle buluşturdu. Albüme adını veren bir Şehrazat şarkısı vardı. Müziği de Uzay Hepar'ı imzası taşıyor. Ve 1 Eylül günü, yani aradan tam 32 yıl sonra o şarkı yeniden karşımıza çıktı. Özel bir proje kapsamında seslendirense yine popüler müziğin başarılı genç kadın vokali Aynur Aydın. Kınalı Bebek, Radyo D'de.

dünyasının en çok heyecanlandıran haberleri ve güncel gelişmelerinden biri Ezhel'in son dönemde katıldığım programlarda Motive ile ortak bir albüm projesi üzerinde çalıştığını açıklaması oldu. Şimdi özellikle Başa Bela ve Kaybet bu yazın hitlerindendi ve 10 Temmuz'da buluşturdu Bana Ne Bu Sevdalardan. Aynı konudan bahsediyorum. Ezhel, Radyo D'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.372 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.574, çeyrek altın 11.149 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Sertiz. Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bu çorba aşmış.

Radyo TV'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi geride bıraktığımız Temmuz'un ilk haftasında bizlerle buluşturdu. 9. single çalışması diyebilirim onlar için. İşte Kaybolurum Gülüşünde bu saatten sonra Geçemem Senden, Açmış Şarkıyı, Bana Sorma, Kördüğüm Eyvallah. Kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsadı bu single'larla. İkilem grubu ve son single'ı Bak Dönüyor Dünya Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: her ne kadar da olsa sanıyorum bu yaşadığın süreç. Aha. Ozan Çolakoğlu da var. Edis de var. Okul tarafından bir bedel ödemiş oldun ama kariyerin açısından eminim böyle bir önemli katkısı olduğu gibi düşünüyorum. Sen de bunu destekliyorsun
1: kesinlikle,
0: galiba.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Ve şimdi gelelim Manifest'e. Manifest'e Arıyor adlı şarkıda imzan var senin.
1: Aynen.
0: Çok da tutan bir parçaydı.
1: Evet, evet.
0: Hala da çok
1: güzel yürüdü.
0: Güzeldi. Gidiyor hala da gidiyor yani.
1: Gidiyor Manifest, gidiyor.
0: Yani konserleri zaten görüyoruz. Tıklım tıklım, hatta bilet bulunamıyor.
1: Evet.
0: Bir şarkının tabii o kitleye de baktığımız zaman yaş ortalaması genelde böyle belli bir yaş kitlesi var o konserlerde. Böyle bir şarkının bir genç dinleyicide karşılık bulacağını sen şarkı yaparken önceden böyle hissedebiliyor musun? Yani bu gençler bu şarkıyı muhakkak sever diyor musun yaparken imza
1: atmışlar? Şöyle, Manifest'in tabii ki başarılı olacağını biliyorduk ama o sürecin böyle başından beri tanık olduğum için bu kadar süperstar olacaklarını o zaman hani böyle öngörebiliyorduk tabii ki ama bu kadar olacağını tahmin edemiyorduk. İşte Arıyor süreci de onlar sanırım hala Big Five'da yarışıyordu.
0: Evet.
1: O zaman yapılan bir şarkı aslında, Manifest çıkmadan önce biten bir şarkı. Sonra Manifest oldu, ben böyle gördüm grubun çıktığı anı. Sonra şeye çok inanıyorum ben, hani böyle hazır bir şarkıyı vermek gibi değil de insanların aurasına, enerjisine göre onu tekrar düzenlemek. Hepsiyle de çok yakın arkadaş olduğum için, onları tanıdığım için birazcık onlara göre düzenleyip işte rap parti eklemek, bridge'ini yapmak, prekorsunu yapmak, daha onlara göre düzenleyip Aleyna Korkmaz da var o şeyde, şarkıda. Onunla birlikte yapıp sonrasında verdik ve çok da yürüdü. İkinci şarkıları bu arada.
0: Evet yani.
1: İlk şarkılarından.
0: Onları tanıman sanki biraz daha etkili olmuş galiba.
1: Kesinlikle.
0: Şarkının iyi, evet, bir yere, evet, gelmesinde.
1: Ben hani bir beste verdiğimde o insanlarla vakit geçirmem gerekiyor.
0: Güzel. Peki bir röportajında şöyle bir şey söylemiştin. Arıyor ve işte Toz Pembe gibi bazı şarkıları bir saatten kısa sürede tamamladığını anlatmışsın.
1: İlk böyle, demosu, evet.
0: Evet, böyle iyi şarkılar genelde böyle hızlı mı çıkar?
1: Çok hızlı sende? Çıkıyor abi.
0: Ha, süper.
1: Çok hızlı çıkıyor yani. Oturuyorum bilgisayarın başına. Başlıyorum yapmaya beatini falan, sonra yazıyorum şeyler. İlk demosu çıkıyor, sonra tabii ki çok fazla emek harcıyoruz. Ama taslağı, iskeleti diyebilirim, çıkıyor yani çok hızlı bir şekilde.
0: Süper. O zaman şimdi bu yeni şarkılarından birine kulak vereceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Yeni albümüne ismini veren parça Yaramaz'ı biraz dinleyelim. Sonrasında geri geleceğiz.

0: sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve tabii ki Zeki Arkun'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Araya giderken de albüme ismini veren parça Yaramaz'a kulak verdik. Tebrik ediyorum Zeki bir kez daha. İçinde böyle o bizim geleneksel Türk müziğinin melodilerini de duyuyoruz şarkının içerisinde.
2: Sevdin mi abi?
1: Çok sevdim. Harika.
2: Teşekkür ederim. Mükemmel. Sağ ol.
1: Albüme adını tabii Yaramaz koymuşsun. Bunun sebebi var mı? Neden bu ismi tercih ettin?
2: Abi böyle çok kaybolduğum bir dönemde başladığım bir albüm. Hem böyle kayboluş, yeniden doğuş, o sırada yapılan hatalar, şımarıklıklar, yaramazlıklar. O yüzden çok yaramaz hissettiğim bir dönemde yaptığım için ismi Yaramaz.
1: O zaman bu albüm senin biraz böyle karakterini, yani hüzünlü, biraz da böyle serseri olarak böyle tarif etsek yanlış olmayacak galiba. Hani bu albüm aslında bugünkü Zeki Arkun'un karakterini mi anlatıyor acaba?
2: Tabii.
1: Bütün hikayesine baktığımız.
2: Tabii tabii, şu ana kadar ki Zeki'yi en iyi şekilde anlatan albüm olabilir. Çok hüzünlü şarkılar da var. Çok eğlenceli şarkılar da var. Böyle çok müzik şarkılar da var içinde. O yüzden beni birazcık seven bir insan bu albümü sever gibi düşünüyorum ki öyle de oldu çok evet. Şükür yani.
1: Süper.
2: Aynen.
1: Albümde 11 parça var baktığımda. Bir albüm için oldukça net bir dünya kurmuşsun gibi düşünüyorum. Yani 11 parça. Az önce dediğimiz gibi bir hikayesi oluyor albümlerin ve bu hikayenin de var zihnin zaten. Peki şarkıları seçerken, sırasını dahi seçerken temel bir kriterin var mıydı?
2: Vardı. Vardı. Nasıl yani şey biz bu? Böyle kaç? 5 tane liste yaptık. Şarkı sıralaması Özcan'la birlikte, albümün işte asıl prodüktörlerinden bir tanesi o. O da böyle çok obsesif biri yani. Bana böyle 5-6 tane şey attı, sıralama attı. Dedi ki seç. Dedim ki dur, ben daha düşünmedim falan. Dedi ki senin düşünebileceğin her şey burada zaten. Ben bunu seçiyorum. Dedi sen neyi seçeceksin falan. Böyle en iyi şekilde bulduk ama hangisini yapacağımızı. Böyle şey başlıyor birazcık. Yüksek başlıyor albüm. Yavaş yavaş düşüyor. Daha arabesk bir yere gidiyor. O hüzünlendikten sonra tekrar yavaş bir çıkış sağlıyoruz. Böyle yüksek bir yerde de bitiriyoruz aslında.
1: Peki biraz da böyle kişisel bir soru olacak bu ama işte baştan sona dinlediğimizde şarkıları sırasıyla böyle, hatta isimlerini söylerken bile şarkıların arka arkaya, ben onu çok yaparım albümlerde, böyle isimleri arka arkaya söyleyince bir diziliş meydana giriyor. Böyle. Bir anlam çıkıyor gibi sanki hissediyorum. İşte aşk var, ayrılık var, hani özlem, kıskançlık, bakıyorum işte veda, duygular, hatta son track vedalar.
2: Çok toksik bir albüm ya.
1: Şimdi 21 yaşındaki Zeki'nin aşk hayatı mı bu albümü yazdırdı, yoksa sen iyi bir gözlemci misin acaba?
2: Yani ben gözlemleyip hiçbir şey yazamıyorum. Yaşamam lazım bir şeyler. Yaşadık da yani, şimdi yalan söylemeyeyim de. Olabiliyor, kalp kırıklıkları olabiliyor. Karşı tarafını yaptığı, senin yaptığın. Onların hepsi besliyor bizi abi. Biz de sanatçıyız günün sonunda.
1: Süper. Tabii canım, bu çok doğal
2: evet,
1: bir şey yani.
2: Evet,
1: hatta
2: evet.
1: Doğalın böyle olması gerekiyor zaten. Yaşanmışlıkların müziğe dönüşmesi etkiyi daha büyük artıran bir unsur zaten. O yüzden bunu özellikle sormuş oldum. Sen de gayet ciddi ve dobra bir şekilde cevap verdin. Evet, tebrik ediyoruz.
2: Evet. Ben teşekkür ederim.
1: Peki Yaramaz'ın sözle müziğinde Ateş Atilla ile beraber imzalamış.
2: Çok değerli bir dostum.
1: Bu şarkıyı biraz bize anlatsan. Nasıl ortaya çıktı bu Yaramaz?
2: Ataşehir'de bir stüdyodaydık Ateş'le birlikte. Ben de çok üretken bir dönemimdeydim. Bu arada çok eski, kaç, 18 ya da 19 yaş. Yani şu an 21 yaşındayım da benim için böyle eski, her senemde büyüdüğüm için şu anki dönemde. O zaman çok heyecanlıydım müziğe karşı, hala öyleyim ama çok hızlıydım böyle, hani ne denir ona, kütüphane kurdu mu? Öyle hayal et beni. Böyle yapıyorum şarkıyı. Ateş geliyor. Diyorum ki ben nakarat yaptım. Besteledim şuraları şuraları eksik. Ateş çok yükseliyor. O da yazıyor. Okuyoruz, diyoruz ki kanka çok iyi oldu bu. Hani. Ve o da bir saat, bir buçuk saat içinde olan bir şey. O da inanılmaz bir söz yazarı. Manifest'in çoğu şarkısında emeği var kendisinin. Benim de iki tane şarkım, yok üç tane şarkımda emeği var. İşte Yaramaz, yeni biri simgeyle olan.
1: Evet.
2: Ve hoşuna gidiyor Aleyna Tilki ile olan feat'im. Çok seviyorum onu yani. Kimyamız çok iyi. Vah, İnşallah seneler boyunca da böyle sürer.
1: İnşallah. Bu, çünkü takım işi çok önemli bu işlerde.
2: Evet evet
1: yani.
2: Kesinlikle.
1: O birbirinizin ne istediğini ve bazen konuşmadan da anlayabilmek hakikaten ortaya güzel işler çıkarabilir. Evet, bu bağ kurduysanız inşallah uzun süre birlikte olursunuz tekrar. Hani
2: i̇nşallah.
1: Yeni parçalarda da, yeni eserlerde de. Aha. Tabii az önce isimlerden bahsettik. İsimleri şöyle baktığım zaman evet bir sıra var gibi. İntizar, Yaramaz, Öpücük, Kıskanç, Yeni Biri. Esirim yolunda, boş ver, kurban olduğum veda bu sesi, ayrılıyoruz vedalar. Bu sıra dizilişinde de sanıyorum bir hani sistematik var değil mi?
2: Var tabii ki. Ha. Tabii ki.
1: Evet, bunu da sordum o yüzden.
2: Biz şimdi şeyi düşündük.
1: Net belirgin böyle isimler var çünkü yani. Baktığımızda şarkı isimleri böyle net belirgin bir şekilde böyle bir vurucu bir şey var. Adı var. Hepsinin.
2: Başta şeyi düşündük aslında böyle disk bir disk iki mantığı vardır ya.
1: Evet.
2: İlk yarısında dedik çok hype olsun, çok yüksek tempo olsun. İşte Yaramaz, Kıskanç, Öpücük, Veda bu sesi, ayrılıyoruz da belki girebilirdi. Kurban olduğum aynı şekilde. Sonraki yarıda işte Esirim yolunda, Vedalar, daha üzgün şarkılar olsun istemiştik. Sonra dedik ki aslında bu bir proses, bu bir süreç. Ve o süreçte bir hikaye anlatmak gerekiyor. Bu kadar hani şey düşünemeyiz, basit düşünemeyiz. Ne hissediyorum, sen ne hissediyorsun? Hyperstar ailem hani diyebilirim onlar için. Onları dinletiyorum. Siz ne hissediyorsunuz? Aslında çoğu insanın karar verdiği bir tracklist sıralaması bu. Herkesin duygusunu taşıyor diyebilirim. Çok duygulu bir geçişler
1: evet, evet.
2: var çünkü.
1: Aynen.
2: Geçişler de var albümde. Mesela İntizardan Yaramaz'a kulaklıklarını takıp böyle dinlerlerse albüm sırasıyla çok smooth bir geçiş duyabilirler. Böyle yurt dışında yapıyorlardı
1: evet.
2: ya.
1: Evet.
2: Bizim ülkemizde çok yapılmıyordu böyle bir şey. Onu da yapmak istedik.
1: O zaman buradan tavsiye veririm. Evet hakikaten.
2: Evet, yani evet.
1: Kulaklığı takın böyle. Bir kendinize bir zaman ayırın.
2: Albüm kültüründe kadar. Var çünkü aynen. böyle bir şey.
1: Bunu arka arka evet. dinlemek o kulaklıkta evet aynen. dediğin gibi. Onunla baş başa kalıyorsun çünkü. Dışarıdan aha. bir başka sese maruz kalmadan.
2: Aynen.
1: O kulağı can kulağıyla dinlemek derler ya. Öyle dinleyin.
2: Kesinlikle.
1: Hakikaten ayrıca bir keyif alacaksınız dinleyenlerimize buradan. O mesajı da hem sen hem ben vermiş oldum. Peki bu albümde... tek bir şarkıyı böyle seç desem sana. Ama şöyle seç. Seni hiç tanımayan birisi mesela. Önce bu albümü dediğin gibi kulaklığı alacak, dinleyecek.
2: Hı hı.
1: Zeki Akun'un kim olduğunu hangi şarkından daha iyi anlayabilir desem. Biraz zor bir soru ama.
2: Abi çok zor bir soru ya. Benim buna 3 gün falan düşünmem lazım.
1: Evet ya, çünkü öyle bir şey de vardır yani. Mesela dinlersin arka arkaya şarkıyı.
2: Aha.
1: Bir tanesi tamam bu... dinlediğim kişinin formatı bu, evet bu şarkı olmuş.
2: Hı hı.
1: Onu anlatan şarkı bu dersin mesela dinlerken. Ben de çünkü önceden hep böyle yapardım. Albümler dedin ya az önce dinlerken. Orada bir şarkıya takılırdım tamam. Ve hakikaten bazen de doğru çıkardı. Sonraki süreçlerde hep o şarkıya benzer üretimler yapmaya devam eder.
2: Evet,
1: çünkü
2: aynen.
1: bazen hani aklın yolu bir oluyor. Birçok kişi aynı şeyi söyleyince hı hı. belki sanatçı da ona göre
2: hareket
1: yol
2: etmek
1: hareket
2: istiyorum.
1: Ediyor belki de.
2: Evet.
1: Ama tabii bu zor bir soruydu. Çünkü
2: yani şu an...
1: Şarkıların çünkü hepsi senin şu an bebeğin gibi.
2: Evet evet yani. Hepsi bebeğim
1: hangisini
2: gibi.
1: Hangisini seçeceksin abi?
2: Ben buna sordular da önce bana böyle bir iki kere hani ne hissediyorsun?
1: Evet.
2: Hangi şarkı gibi hissediyorsun? Günlük cevap vermeyi seviyorum. Mesela bugün Veda bu sesi gibi hissediyorum kendimi.
1: Güzel.
2: İki gün önce Esirim yolunda gibi hissediyordum.
1: Vay.
2: Ama şu an Veda bu sesi gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Her an değişebilir. 10 dakika sonra bile değişebilir.
1: Güzel. Peki tek bir tane düet var tabii. O da daha önce yayınladığım parçaydı. Yeni bir az önce bahsettiğin Simge ile yaptığın düet. Bu birliktelik nasıl doğdu? Bize kısaca anlatsan.
2: Ben Simge'ye bir şarkı verecektim. 2023 ya da 24 olması lazım. Sonrasında onun vesilesiyle tanıştık. Stüdyoda bir araya geldik. İşte şarkılarımı dinlettim. Daha çıkış bile yapmamıştım aslında. Bana gerçekten güvenen, ilk güvenen insanlardan bir tanesi. Melek gibi biri. Selam olsun da çok öpüyorum onu. Böyle bir iyi niyetlilik yok yani. Ben hala şaşırıyorum o kadar iyi saf kalabilmesine. 2023'ten beri o iş olmamasına rağmen bizim iletişimimiz hep sürdü onunla birlikte. Hep konuştuk, hep destekledi. Gerçekten mentor oldu diyebilirim. Bana mentor olan birkaç insandan bir tanesi bence Simge. Yeni biri de hep gündemde olan bir şarkıydı. 2-3 senedir çıkamayan bir şarkıydı. Sonra ben Simge'ye dedim ki bunu birlikte yapmak ister misin? O da şarkıyı çok dinliyormuş. Hani arabasında her 2 senedir her gün açarmış mesela şarkıyı. Onu hep söylüyordu bana da. Dedi tabii ki isterim, hani hemen yapalım, sürece koyulalım falan. Çok mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Çok hızlı bir süreç, böyle bir 2 ay içinde bitirip şarkıyı, klibimizi çekip hemen yayınladık. Dinleyenlerimiz de sağ olsun çok sevdiler. Öyle bir hikayesi var. Vay, yani.
1: İlginçmiş. Güzel.
2: Evet evet.
1: Bu tabii şarkıda yine söz müzikte Ateş Atilla var değil mi?
2: Evet, Ateş var. Elber de aranjisini yaptı, Elber Tutkus.
1: Burada tabii genelde kendi şarkılarını yazan biri olarak bir başkasının yazdığı bir şarkıyı söylerken böyle seçim kriterin değişiyor mu senin? Var mı öyle bir kriterin yani?
2: Var abi ya, ben Ateş'te kimyam gerçekten çok iyi. Ben mesela böyle herhangi bir besteciden bir beste alıp okuyamam yani. Onu hissetmem gerekiyor. Çünkü yazdığım için bir yandan... kendim yazmadığımda yabancılık çekiyorum o şarkıya taşımakta. Ateş çok iyi bir teammate benim için. Onun yazdığı her şeyi böyle benimseyebiliyorum. Kimliğime uydurabiliyorum. Sanatçı kimliğime uydurabiliyorum. Sonrasında o şarkı çünkü seneler boyunca taşımak gerekiyor. Onu taşıyabileceğimi hissediyorsam, güveniyorsam, ki bu Ateş'te oluyor. İşte mesela Kaan diye bir arkadaşım var. Onda oluyor aynı şekilde. Belli birkaç insan var. Onlar da çok rahat hissediyorum. Yoksa dışarıdan beste almak çok zor benim için.
1: Evet, kimyanızın uyması önemli. Kesinlikle. Az önce de bahsetmiştik.
2: Vakit geçirmem gerekiyor yani. Evet.
1: Şimdi bir yandan tabii konuşurken altta fonda da Boş Ver adlı şarkına kulak veriyoruz. Dinleyenlerimiz, evet, şu anda biraz sesi açayım ben. Zeki'nin yine bu albümdeki şarkılarından 7. track Boş Ver şu anda çalıyor. Biz de sohbetimize devam ediyoruz. Yes. Şimdi şarkıcı Zeki mi, prodüktör Zeki mi? Burada bence kariyerinde sanki önemli bir kırılma var gibi hissediyorum. Program başında bahsetmiştik ama daha önce insanlar Zeki Arkun'un yaptığı şarkıları biliyordu ama belki yani seni tanımıyorlardı, Zeki'yi bilmiyorlardı belki. Şimdi böyle kameranın, mikrofonun önündesin. Bu değişim sana nasıl ve ne hissettiriyor acaba? Yani işin böyle mutfağından şimdi sofrasına gelmiş gibisin değil mi?
2: Aslında şu an yani. Evet evet. Aklımızda. Evet kesinlikle, ama prodüktörlük benim bedenim gibi bir şey. Onu asla hani bırakamam. Şu an konserler olsa da şarkılarımla belki beni sanatçı olarak tanıyan insanlar daha fazla olsa da prodüktörlük yani çok hassas bir noktam gibi hissediyorum ben. Onu bıraktığın noktada mesela şarkıda yazamam, başka bir şey de yapamam. Prodüktörlükten sanatçılığa çok net bir geçiş olmadı aslında. Çünkü senelerdir şarkı yaptığım için, söylediğim için çocukluktan beri alışılmış bir geçiş oldu aslında çevrem tarafından. Çünkü herkes destekliyordu beni daha şarkım yokken bile.
1: Evet.
2: Birazcık alışarak geçtim diyebilirim.
1: Güzel. Peki şimdi tabii prodüktör koltuğunda kontrol sende. Yani işin mutfağında olduğu zaman orada sen tek başınasın. İşte kimyanı tuttuğu arkadaşlarınla beraber. Ama böyle sanatçı olduğunda, şu an olduğu gibi hani gönül olduğun zaman sesin, işte görüntün, sahnen, klibin, özel hayatın konuşulmaya başlanır bir anda.
2: Evet.
1: Bunlardan hangisi daha zor sence, ya da zor gelen bir kısım tarafı var mı şu
2: an? Abi hiç yok. Çok mutluyum yani. Bunu bekliyordum zaten. Çok şükür hedeflerime ulaşabiliyorum yavaş yavaş. Daha çok seneler var önümde. Sürekli kendimi geliştireceğim. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışacağım müzikle alakalı. İşte sahnem olsun. Hiçbir zaman şey olmaz yani. Ben oldum artık sanatçıyım gibi bir şey olmaz. Tam aksine sürekli gelişiyormuş gibi hissettiğim için insanların beni tanıması, işte hayatımı merak etmesi, ya bunlar çok doğal şeyler. Sonuçta göz önündeyiz. Örnek oluyoruz birilerine. Ya istedikleri kadar merak edebilirler. Ben çok tatlı buluyorum.
1: Ne güzel.
2: Hiç sorun yok.
1: Süpersin.
2: Evet.
1: Az önce Edis'ten bahsetmiştik. Hatta işte ben de gördüm sosyal ağlarda. Böyle zaman zaman Z kuşağının Edis'i gibi böyle benzetmeler görüyorum. Şimdi buradan yola çıkarak şunu da sormak isterim. Sen tabii onu çok sevdiğini söyledin zaten. İyi bir yol gösterici demiştin az önce. Zeki Arkun'un müzikal kimliğini sana böyle tarif et desem, sen kendi müzikal kimliğini nasıl tarif edersin?
2: Yoğun.
1: Yoğun.
2: Yoğun. Duygulu.
1: Duygulu.
2: Birazcık hiperaktif.
1: Enerjik de.
2: Evet evet, enerjik olmak beni çok besliyor yani, hem stüdyoda hem sahnede. Sahnedeyken çok evimdeymiş gibi hissediyorum, o yüzden... Şu an sahnelerde beni çok ifade ediyor gibi hissediyorum. Çok hoşuma gitti yani.
1: Güzel.
2: Evet, bu yaz 3 tane konser verdim Manifestival'de.
1: Nasıldı o?
2: Çok ait hissettim abi. Ait. Çok iyi hissettim gerçekten yani. Bir de ilk konserimde 15 bin kişinin önüne çıktım. Hani böyle yavaş yavaş başlarsın ya.
1: Sizin de o işte şansınız artık herhalde bu dönemde.
2: Evet.
1: İşte geçmiş yıllara gittiğimizde kimsenin ilk konseri böyle kalabalık olmazdı yani. Ayrı bir şansınız da var.
2: Kesinlikle aslında. Yani bir de tecrübe kazanıyorsun hani, evet. 15 bin kişinin önüne çıkınca hatalarından ders çıkartıyorsun, gelişiyorsun falan. Çok iyi bir prosesti o 3 konser benim için. İnsanlar da çok eğlendiğini söylüyor bana sürekli. Çok mutlu oluyorum çünkü amacım gerçekten oraya bilet alıp gelen insanların oradan mutlu ayrılması.
1: Evet, öyle de oldu zaten.
2: Oldu çok şükür. Şimdi işte ilk solo konserime hazırlanıyorum.
1: Ne zaman? Var mı tarih?
2: Bir tarih yok.
1: Ama hazırlık süreci de başladı.
2: Başladı başladı. Şimdi yavaştan başlıyoruz. Çok iyi bir sahne dizayn etmek istiyoruz. Aynı zamanda ben dans ettiğim için, ekibimle birlikte dans ettiğim için, live söylediğim için en iyisi olsun istiyorum. O yüzden bir süredir kendimi hazırlıyordum buna. Şimdi inşallah başlayacağız yavaş yavaş.
1: Güzel.
2: Aynen.
1: Tek bir konser mi olacak yoksa devam eden bir turneş gibi bir konser dizisi düşünüyor musunuz?
2: Bakalım, daha belli değil. Evet, evet.
1: Güzel, ben böyle sürprizleri seviyorum. Ağzından böyle müşteri haber almaya çalışıyorum. O yüzden dinleyenlerimiz adına tabii ki.
2: Tabii.
1: Şimdi tabii Türkçe pop'un uzun süredir böyle eski şarkıları tükettiği konuşuluyor. Biliyorsun böyle coverlar çıkar, eski şarkılar yeniden yorumlanır. Sense az önce bahsettik, Z kuşağından bahsetmiştik. Yani Z kuşağının Türkçe pop'u yeniden canlandırdığını düşünüyor musun? Öyle bir açıklaman gözüme çarptı, okudum. Hani sence Türkçe pop böyle gerçekten yeni bir döneme girdi mi acaba?
2: Senin girdi gözünden? Girdi. Çok şükür. Geri geldi gibi hissediyorum yani. Bir süredir yoktu. Şu anda var. Çok değerli. Sahneyi paylaştığım bir sürü grup var, işte solo arkadaşlarım var. Ne güzel yani, pop dinleniyor ülkemizde.
1: Evet.
2: Bu şeyden de değil, hani rap'e karşıt olduğum için değil. Rap, ben inanılmaz bir hip hop dinleyicisiyim. Hatta oradan geldim aslında. Ama şu anda birazcık pop dönemi.
1: Evet.
2: Bunu herkes de kabul ediyor gibi. Güzel işte, oluyor güzel, yani.
1: İşte
2: evet.
1: Dönem dönem tabii bazı tarzlar ön plana çıkıyor ama tabii... Şimdi TR Pop diye nitelendiriyorlar ya.
2: Aynen. Öyle bir ismimiz oldu.
1: O da çok hoşuma gidiyor aslında. Güzel bir şey. Şimdi yine minik bir ara vereceğiz. Ve araya giderken de yine albümde dikkat çeken parçalarından biri. Esirim Yolunda biraz dinleyelim. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Radyo Odaya'da Zeki Arkun konuğumuz. Şimdi Esirim Yolunda kulağınızda. Birazdan buradayız. Ayrılmayın.

0: stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.395 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.608, çeyrek altın 11.206 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Aygün Aydın'la günaydın.
3: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
4: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
3: Ay canım benim ya. Radyo D'desin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: Uzmanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Radyo D.
0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.

0: Radyo T'desiniz, burası müziğin ve eğlencenin frekansı ve Zeki Akun'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Az önce Z kuşağına da biraz böyle gönderme yaptık, onlara da biraz mesaj vermiş gibi olduk. Ve Türkçe pop'un yeniden canlandığını düşündüğünü, hatta yeni bir döneme girildiğini açıkça söylemiş oldu Zeki Akun'da. Hakikaten bunu da hissediyoruz zaten. Birçok arka arkaya böyle gruplar da çıkıyor, sololar da var. Nasıl şu anda, iyi görüyorsun galiba bu dünyayı?
1: Abi çok iyi görüyorum. Vallahi herkes işine böyle emek gösteriyor, özen gösteriyor. Bunun olması da tabii ki mutlu ediyor bizi. Güzel klipler izliyoruz, dans izliyoruz, evet. İyi şovlar görüyoruz.
0: Biraz da böyle pozitif tarafı da var galiba, onu hissediyoruz. Yani çünkü müzik dediğimiz zaman tabii ki her duyguya tercüman oluyor. Ama bazen de böyle motivasyon, moral vermesi gereken bir unsur gibi. Aynen. Son yıllarda da sanki böyle dünyaya baktığımızda dinleyicinin de buna bir isteği var gibi, yani motivasyon bulmak açısından. Sizin şarkılarınızda da tabii sahne performanslarınızda özellikle bakıyoruz böyle... Işıklar bir yandan, dans bir yandan, bir motivasyon veren tarafı da var yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Belki bu da çok etkili olmuş olabilir herkesin sahiplenmesinde.
1: İşte dediğim gibi böyle emek göstermek sadece yaptıkları şarkıya değil. Görsellerine, konserlerine, ışıklarına, yani ben de aynı şekilde çok emek gösteriyorum ve birazcık şeyden geldiği için, bu K-pop kültüründen de geldiği için onların disiplini inanılmaz gerçekten. Biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Disiplinli olmaya çalışıyoruz işimizde. Kreatif olmaya çalışıyoruz.
0: Süper. Şimdi bugün dinleyicileri baktığımızda bazı böyle datalar da var. Böyle veriler geliyor bazen önümüze. Dinleyicilerin platformlarda özellikle şarkının ilk 10-15 saniyesinde dinleyip dinlemeyeceğine karar veriyormuş. Öyle bir veri var. Gerçek mi acaba bilmiyorum.
1: Bence gerçek.
0: Peki bu durum o zaman seni böyle şarkı yazarken böyle daha kısa, daha hızlı veya daha vurucu olmaya zorlayan bir sebep olarak önüne çıkıyor mu yani bu?
1: Bence ilk 15 saniye değil, 3 saniye.
0: O derece.
1: Gerçekten. Diyorsun. Ya 3-4 saniye diye biliyorum. Hatta araştırılmış bir şey bu. Ben de bakmıştım. Ben de dikkat ediyorum tabii ki. Çok fazla matematik var bir şarkının hit olması için. Bu da onlardan bir tanesi. Tabii ki zor hepsi. Seni bazen baskılayan şeyler ama alıştık artık yani. Herkes Instagram'da, TikTok'ta bir yerde scrollayabildiği için bütün gün hani hızlı hızlı içerik üretmek istiyorlar artık. Müziğe de öyle bakıyorlar. Keşke bakmasalar.
0: Evet. O da bir hızlı tüketim de bir yandan getiriyor işte.
1: Evet, güzel. Ben hiç sevmiyorum açıkçası hızlı tüketimi ama ayak uydurmakta zorundayız. Yoksa geri kalırız bir şeylerden.
0: Evet.
1: Bir sürü matematikten bir tanesi ilk 3-4 saniyeye dikkat etmek. Ben de dikkat ediyorum. Keyifli de oluyor bu arada. Mesela Kıskanç'ta yaptık. Başında bir skit var. İşte Zeki bir şey söyleyeceğim ya, müsait değilim, ne demek olarak. Tam olarak diyor. Ben de unutmuşum, söyleyemedim.
0: Güzel.
1: Öyle bir şey söylüyor. Sonra giriyor şarkı mesela. O bile viral oldu şarkıda.
0: Böyle önceki yıllarda şarkılara bakıyorum, böyle intro vardı. Şimdi son yıllarda introların olmadığını da fark ediyorum yani. Intro belki de bu sebepten dolayı mı? Hani intro çok uzun.
1: Daha dün artık babamla konuştuk işte. Ümmü Gülsüm'ün 45 dakikalık bir introsu varmış. Bir tane şarkısı varmış.
0: Bayağı uzun bir konser kaydı gibi.
1: Evet evet, 2,5 saatlik bir şarkıymış mesela. O da çok fazla. Yani, işte Arap sanatçılara bakıyorum mesela. Ben çok severim.
0: Arabeste çok var ama bu uzun introlar hep olur yani.
1: Çok. Tabii. Evet,
0: Müslüm yani, Gürses'e de vardı mesela, rahmetli. Evet, Müslüm Gürses'in şarkılarında ben de hatırlıyorum. Cennet, böyle 2,5 dakika introlar olduğunu hatırlıyorum. Ama 45 dakika bayağı.
1: Çok uzunmuş, evet. Ben öyle bir bilgi öğrendim, paylaşayım dedim.
0: Vay,
1: sende.
0: Güzelmiş yani. Ümmü Gülsüm'den.
1: Evet.
0: 2,5 saatlik şarkı yani.
1: Öyle bir şey.
0: Vay be.
1: Tam yanlış olmasın da.
0: Tek başına bir konser gibi şarkı yani.
1: Tabii tabii. Müzikal gibi aslında performans.
0: Süper. Peki o zaman şu Türkçe pop'un şu anki geldiği noktadan biraz bahsetmiş olduk bu parçalarla, bu gruplarla, sololarla. Peki sen ne düşünüyorsun acaba? Türkçe pop'ta şu anda eksik olduğunu düşündüğün bir şey var mı? Şimdi birçok pop yıldızı var şimdi yani. Geçmişten bugüne baktığım zaman herkes de yeni şarkılar yapıyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Bazısı hit oluyor, olmuyor. Hit kavramı zaten çok değişti artık. Sanki böyle müzik sektörü biraz muzdarip gibi o konulardan. Yani neden olmuyor diye böyle bir düşünce hali var. Sence eksik bir şeyler var mı yani?
1: Sen yeni nesilde mi?
0: Yok, genel olarak Türkçe pop müziği kıyas baz aldığımız zaman şu anda. Zaten yeni nesil şu anda ayrı bir...
1: Ben şu an evet ikiye bölmüş
0: belki
1: gibi hissediyorum.
0: Eksik olanları mı yakaladı acaba sence?
1: Bence birazcık öyle oldu. Çünkü pop müzik dediğimiz şey dans müziği. İnsanların bir yere gittiğinde dinleyip dans etmek istediği bir müzik. Biz dans etmeye başladık aslında bizim nesil olarak. Dans ettiğimizde müziği daha iyi anlatabildik. Bence bizden önceki sanatçıların, starlarımızın eksik değil bence bu. Tabii ki seçim, bu bir tercih. Yapmadığı şey buydu. Ama asla eksik olarak görmem yani. Onlarda olan ses belki bir grupta yoktur belki.
0: Evet.
1: Ama dans etmiyorlar. Evet. Dengeler var açıkçası yani.
0: Evet.
1: Dönemler var.
0: Bazen her dönemde böyle talepler de farklı olabiliyor. Evet. Onları,
1: dönemsel bir şey.
0: Dönemsel eşlik etmek bazen tabii zor olabilir bazı isimler için. Ama talepler hakikaten değişebiliyor dönem dönem.
1: Kesinlikle.
0: Görüyoruz bunları zaten. Şimdi böyle kısa kısa sorular soracağım sana. İlk aklına geleni söyleyebilirsin. Bir anda da biz bunları konuşurken aşağıda Kurban Oldum adlı parçan çalıyor. Şöyle biraz sesini vereyim dinleyenlerimize. Zeki Akun'un yazdığı en sevdiği şarkı acaba hangisi? İlk aklına geleni söyleyebilirsin.
1: Of, Kıskanç.
0: Kıskanç, evet, program başına çalmıştık. Albümde de var.
1: Evet.
0: Peki bunu ben nasıl yazmışım dediğim bir şarkı olmuş muydu?
1: Var. Vedalar.
0: Vedalar. O da albümdeki son parça.
1: Son parça.
0: Güzel. Peki başkasına verdiğine çok üzüldüğün bir şarkı var mı?
1: Var. Ama sonra şöyle.
0: Geri aldın mı biliyorsun?
1: Remix'ini yaptık.
0: Ha,
1: arıyor.
0: Arıyor. Ha,
1: manifestini
0: süper.
1: Arıyor. Sonra remixini de ben de okudum. O da çok iyi gitti. O yüzden yok aslında.
0: Vay, güzel.
1: Okuyabildim yani şarkımı.
0: Süpersin. Peki çalışırken en çok heyecanlandığın sanatçı kimdi? Diyeceğim. Aslında biliyor gibiyim ben cevabı ama.
1: Abi ben hiç heyecanlanmıyorum. Ne diyorsun? Ya, vallahi.
0: Aa.
1: Evet.
0: Güzel. O da güzel bir his galiba.
1: Evet, evet. O da çünkü bir müzisyen biri gibi geliyor bana. Hani müzik yapan biri.
0: Evet, işin o zaman tabii kafa konsantren tamamen müzikte.
1: Bir kişi de çok heyecanlanırım ama. Tarkan'la çok heyecanlanırım. Aa, İnşallah çalışalım onunla da.
0: Ondaki ileride. Heyecanlanmaz ya.
1: Evet evet. Onda heyecanlanırım.
0: Evet.
1: Bir 15 dakika şey oldum. Evet abi.
0: Bambaşka bir şey değil mi? Tarkan nasıl? Gittin mesela konserlerine?
1: Tabii çocukken çok gittim. İnanılmaz yani. Bari. Çok etkiledi beni ya. Herkese etkilediği gibi.
0: Yakın zaman önce de İstanbul'da böyle arka arkaya konserler vermişti. Her konserde böyle dop doluydu zaten. Ben de gitmiştim. Hakikaten muazzam bir şey ya.
1: Ona kırgınım ama bu arada.
0: Ha, öyle
1: kırgınım.
0: Mi? Buradan hemen mesaj gönderiyoruz. Evet.
1: Ben onun şarkısını kabulladım. Sevdanın Son Vuruşu.
0: Oo, güzel şarkı.
1: Instagram'a da attım. Herkesi beğeniyor, yorum atıyor. Abi beni hala takip etmedin ya. Bir iletişime geçmek istiyorum seninle artık.
0: Bizim bildiğimiz Tarkan her böyle şeye mesajı cevap yazar ama eminim bence gözden kaçtı, bir şey oldu, göremedi. Ona, yoksa kesinlikle bence dönüşüm
1: evet,
0: var.
1: Evet, kırgınlığım yani. Hani bir mesajına anında geçebilir.
0: Tamam, bu yanındaki bu mesajından sonra eminim Tarkan sana dönecek. Tarkan'a buradan
1: selamlar olsun.
0: Tarkan, pardon yani şu hareketi yapmayayım da Tarkan'a buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bence duyacak bizi. Güzel olurdu tabii Tarkan'la falan bir ileride bir düet olmasın mesela.
1: Çok isterim.
0: Değil mi? Herkesin hayaldir yani.
1: Evet.
0: Güzel. Peki gece mi daha iyi böyle şarkı yazıyorsun yoksa gündüz mü?
1: Abi ben aile evinde yaşıyorum. Gece ilham geliyor.
0: Ama sesten dolayı rahatsız etmeyeyim
1: diye. Yani hem o yüzden hem de artık tutamıyorum kendimi mesela. Tutamıyorum. Yapmam gerekiyor o şarkıyı. Bir bakıyorum babam uyanmış yani. Adam da bir şey demiyor bana.
0: Ne yapıyorsun bu saatte oğlum?
1: Yok yok, hani çok anlayışlı. Sağ olsun annem de babam, kardeşim de.
0: Güzel.
1: Ama böyle üzülüyorum, bırakıyorum yani. Kesin 2-3 tane hit kaybetmişimdir ne evde şarkı ya? Yapamadım. Kesin.
0: Rahatsızlık vermeyeyim diye.
1: Evet.
0: Hitler kayboluyor.
1: Kesinlikle.
0: Buradan anne babalara mesaj verelim şimdi de. Tarkan'a verdiğimiz gibi.
1: Evet, anne babalar çocuklarınız evde müzik yapıyorsa bırakın. Uykunuz kaçsın belki, evet. O çocuk çok iyi yerlere gelecek yani.
0: Güzel. Peki gitar mı bilgisayar mı desem hangisinin tercihin daha çok böyle baskın olur?
1: Gitar.
0: Gitar.
1: Evet.
0: Sahne mi stüdyo mu?
1: Of, şu an sahne ya.
0: Şu an değil mi, az önce evet. Bahsettik o sahneden
1: sahneye
0: sonra.
1: Sahneye bayıldım. Çok
0: bakış açım biraz değişmiştir olmayı. Yani. Peki aşk mı daha iyi yazdırır sence yoksa ayrılık mı daha iyi yazdırır?
1: Ayrılık ya.
0: Ayrılık.
1: Aşk da çünkü bir süre sonra şey olmuyor mu abi? Artık çok biliyorsun her şeyini yani. Ne bileyim.
0: Böyle bir şey.
1: Bir romantize. Romantiklik kaçmıyor mu bir süre sonra yani?
0: Evet.
1: Ben aşka çok inanmıyorum. Çok,
0: evet.
1: Ayrılığa
0: ben,
1: inanıyorum.
0: Sen söyle, ben konuşmayayım da sen söyle.
1: Evet evet.
0: Ya. İşte ben yani buradan söylersin.
1: Ben çok inanmıyorum yani. Böyle bir süre sonra stabilleşiyor. Ben de evet. Çok heyecan arayan biriyim hayatımda. Abi çok güzel bir şey. çok iyi aşıklar da var tanıdığı. Evet. Ama mesela ben çok heyecanı ölüyor gibi hissediyorum.
0: Ay.
1: Mesela iki hafta biriyle konuşayım ve bitsin konuşmamız, o bana daha çok şey yazdırır.
0: Vay,
1: konuştuğumdan değil bu arada.
0: Tercih ayrılık.
1: Öyle bir şey yok.
0: Yani ayrılık olması için de bol aşk yaşaman gerekiyor galiba.
1: Evet evet.
0: Peki eski Türkçe pop mu, yeni Türkçe pop mu?
1: Mesela eski Türkçe pop. Olsa,
0: eski Türkçe pop.
1: Şaşırtıcı bir cevap oldu ama.
0: Böyle 90'lar mı daha çok, böyle 2000'ler mi?
1: 2000'ler diyeceğim 2000'ler. Ya. Hmm. 2010'lar da çok iyiydi.
0: Evet.
1: Güzel. Ama böyle şey %55'e 45 falan eski pop. Hmm. Öyle bir matematik.
0: Güzel.
1: Aynen.
0: CD'yi tabii eline almış ve onu dinlemiştin. Çok vardır senin.
1: Var var. Biz arabaya işte Tarkan.
0: Tarkan.
1: Tarkan'ın onun CD'lerini takıp dinlerdik. Evet.
0: Mesela Tarkan'ı ben 2001 senesiydi sanıyorum. Karma albümü çıkmıştı.
1: Evet.
0: Böyle koşak koşak gidip almıştım.
1: Küstürdün
0: böyle.
1: Küstürdün canımdan bezim. Neydi o şarkı, sen başkasın. Çok iyi.
0: Sen başkasın.
1: Bayılıyorum.
0: Şey. Yani... O heyecanını açmak, kapağına bakmak ayrı bir duygu yani. Böyle fiziksel albüm bazen böyle insana daha ayrı bir haz veriyor.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Evet.
0: Şimdi tabii her şey dijital ama belki ileride sen de yaparsın. Bir plak çıkarırsın, bir şey yaparsın.
1: Çok istiyorum.
0: Evet. Şimdi çünkü son zamanlarda popüler bayağı plak tekrar. Özel konsept albümler plağa da basılabiliyor.
1: Biz Yaramaz özelinde yapamadık böyle bir şey ama mesela çok mesaj geldi. CD olsun, plak olsun. Belki bir sonraki projede yaparız.
0: Bence de.
1: Hatta sözüm olsun yani. Harika insanlara
0: olur.
1: Buradan.
0: Süper olur.
1: Çok ben de seviyorum fiziki görmeyi.
0: Bir de ben olurum muhtemelen.
1: Ben sana direkt ya. Abi yollarım.
0: Vaa süpersin.
1: Tabii
0: ya.
1: Ki.
0: Ben bir arşivciyim bir yandan da. Onları
1: öyle
0: atmam
1: mi?
0: Saklarım. O CD'ler, plaklar. Hatta hala arıyorum. Bende olmayanları biriktirmeye çalışıyorum. Kasetler de var mesela. Kaseti hatırlar mısın?
1: Tabii ki. Evet.
0: Aa süper.
1: Evet evet.
0: Güzel. Onlar hep hala saklanıyor, bende vardır yani. Çünkü hepsinin bir anısı var gibi hissediyorum. Yani insan onları tabii bazen böyle çok dolu oluyor. Tabii evde yer bulunamıyor. Bazı şikayetler oluyor ama hepsinin bir hatırası var. O yüzden saklamaya
1: hepsi bir şey anlatıyor.
0: Yani. Evet. Peki birlikte şarkı yapmak istediğin ama henüz çalışmadığın isim diye soracak olursam. Az önce bir cevap vermişsin, yine Tarkan mı olur o? İstediğin ama henüz çalışmadığın bir isim. Ya da başka birisi de olabilir şu an güncellerden.
1: Şu an yani. Bir süre aslında istemiyorum böyle bir şey. Tabii ki Tarkan olursa süper olur ama bir süre kendimde kalmak istiyorum. Solo şarkılar yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten feat'ler yaptık. Çok da güzel gitti. Birazcık hani albümde de bir tane feat ekledim bilerek. İnsanların benim sesimi, benim karakterimi daha fazla tanıması için. Şu anda abi çok böyle heyecanlandığım, keşke şununla feat yapsam dediğim biri yok o yüzden.
0: Güzel, o zaman hemen bir sorum daha olacak sana hemen. dünya çapında bir isimle peki stüdyo girme şansın olsa kim olurdu acaba?
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber?
1: Evet.
0: Vay.
1: Çok iyi bir şey yapardık kesin.
0: Şimdi ben bu arada şimdi programımız yavaş yavaş kapanacak ama son şarkıyı ayarlamaya çalışıyorum. Orada da... seçeceğim şarkı acaba dedim şey mi olsun diye, vedalar mı olsun diye ona bakmaya çalışıyorum ama.
1: Birlikte seçebiliyor muyuz?
0: Tabii ki.
1: Ayrılıyoruz açalım mı?
0: Ayrılıyoruz tabii ki hemen.
1: Çok seviyorum o şarkıyı da, seninle bir dinlemiş olayım.
0: Şöyle yapalım o zaman, Ayrılıyoruz'u öne alıyorum. Hep hep hep hep.
1: Ne burada. Kadar eğlenceli ya.
0: Evet. Şöyle aldım. Evet, biraz beklettim, kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Şarkımız hazır şu anda. Peki Yaramaz albümünden bugünkü ruh halini anlatan bir şarkı var mı mesela?
1: Esirim yolunda.
0: Esirim yolunda.
1: Esirim yolunda olsun. Evet.
0: Güzel. Az önce fonda çalan şarkılardan biriydi. Ben de çok beğendim şarkıyı. Eminim listelerde de epey başarı gösterecek. Çünkü çok konuşulan şarkılarından bir tanesi olmuş. Anladığım kadarıyla Esirim yolunda.
1: Yani iyi bir kitlesi oluştu onun da. 3 haftada yine iyi dinlendi. Albümün niş şarkılarından böyle bir tanesi. Bir kitlesi var kesinlikle. Ama Ayrılıyoruz şu an çok revaçta. Çok sevildi. Sağ olsunlar.
0: Süper.
1: Benim de favorim şu an iki Esirim yolunda Ayrılıyoruz.
0: Tamam. O zaman onu çalmıştık zaten. Ayrılıyoruz da zaten birazdan tekrar dinleyicilerimizi buluşturacağız. Son olarak da şunu sorayım sana. Henüz tabii 21 yaşındasın. Ve şimdiden böyle hem başka sanatçıların önemli işlerinde imzan var. Hem ilk albümünü yayınladın. Çok güzel giden bir sürecim var şu an müzik kariyerinde. Bundan böyle 10 yıl sonrasına baktığın zaman, hani 30 yaşlara geldiğin zaman, başlarında 30 yaşların başlarında, hı-hı, insanlar böyle Zeki Arkun dediğinde nasıl bir müzisyeni hatırlasın, nasıl bir kişi bilsinler seni, nasıl düşünürsün diye onu soracağım. Hani ya da hayallerin vardır, belki hedeflerin vardır. 10 sene sonra seni nasıl görmelerini istersin diyelim.
1: Ben yine çok üretken bir şekilde çalışmaya devam edeceğime eminim. Hı hı. O yaşlarımda da. Çok büyük sahnelerde inşallah görürler beni. Hep onlarla birlikte oluruz, dinleyicilerimle birlikte, sevdiklerimle birlikte. Hep sahnelerde görüyorum kendim açıkçası. Hani ben şey diyemem. Hani kesinlikle çok saygıdeğer bir sanatçı olurum demek bana yakışmaz. Hı. Onlar insanların takdiri tabii ki. Hı hı. Ama onlarla birlikte olacağımdan şüphem yok.
0: Güzel. Bir sahne yıldızı zaten az önce bahsettin. O sahnenin enerjisini almışsın. Ve sahne yıldızı olarak seni hep böyle görmeye devam edeceğiz inşallah.
1: İnşallah abi.
0: Çünkü o evet, sahnelerin atmosferi farklı oluyor. Dinleyiciyle kurulan bağ farklı olabiliyor. O yüzden de konserlerini de iple çekiyoruz. Dinleyenlerimiz de iple çekiyor. Sanıyorum yakın zaman sonra tarih belli olduğunda duyuracaksındır.
1: Kesinlikle. Az kaldı ya.
0: Az kaldı. Buradan onun müjdesini verelim. Az kaldı diyor Zeki Arkun. Evet. Yakında bu muhteşem sahne performansı gerçekleşiyor olacak. Sakın kaçırmayın diyoruz.
1: Yakında görüşeceğiz hepsi.
0: Ve biz de artık programımızı burada, saatimiz 16.04 ve programımızı bitirirken de ayrılıyoruz da kulak vereceğiz. Zeki çok teşekkürler.
1: Abi ben çok teşekkür ederim.
0: Programımıza ve günümüze renk kattın. Sana başarılar diliyoruz.
1: Yeni çok sağ ol.
0: Hayırlı uğurlu olsun bir kez
1: çok
0: daha.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yolu açık olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Seni inşallah tekrar göreceğiz burada.
1: İnşallah. Çok keyifli bir programdı. Soruların her şeyi çok güzeldi abi.
0: Sen de öylesin.
1: Çok harika. Teşekkür ederim sana.
0: Teşekkürler. Biz teşekkür eyvallah ediyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakal.
1: Görüşürüz. Bay bay.
0: Evet, Zeki Arkun konuğumuzdu ve şimdi son şarkımızda albümden yine ayrılıyoruz. Şimdi Radyo OTV'de kulağınızda.

0: haysiyette yas ve keder.
1: Açın kapıları!
2: Aziz! Oğlum!
0: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
3: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
4: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
0: Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: onlarla yenilir.
1: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 12.391 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.40'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.581, çeyrek altın 11.157 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Blok 3, sebebi yar. Benim.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayan çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildiğini belirtti. Ayrıca verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirlerin alındığını, ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de çalışma yapılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı. Seul hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşında yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin gizlilik sözleşmesini ihlal edecek şekilde duyurulduğu gerekçesiyle, Ukrayna'nın dilediği özrün beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle sıkı önlemler alacağını bildirdi.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Vay, bu tavuk aşmış.
4: Pilot.

0: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Nasıl oynatmayalım kafayı? Vallahi billahi bu şarkımız ne kadar da anlamlı ve her şeyi, içinde bulunduğumuz durumu, her şeyi anlatıyor ya. Vallahi billahi. Selamlar, selamlar, selamlar. Efendim yine dadalamaya geldik, biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Aygül Aydın'la başlayan delirmemiz benim saatimde artık zirveye çıkıyor. Efendim sizler iş yerlerinizden çıkıp deliriyorsunuz, okullardan çıkılıp deliriyorsunuz. Delirmemek mümkün değil. Mümkün değil. Şu gündeme, şu haberlere bakın. Yani hazır mıyız? 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları, hemen şöyle ekranımı açtım ve bir de Instagram'ı açıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz Instagram'da, da onu da ekrana verdik. Şöyle bir...

0: taştır oynar.
1: Boş, vallahi boş bu hayat. Bomboş bir hayat ya. Gerçekten yani. Bir laf var. İyi insanlar her zaman acı çeker. Çünkü onlar dünyayı oldukları gibi değil, olması gerektiği gibi görürler. Ya olması gereken bu değil ki. Şimdi tabii hepiniz duydunuz. Şimdi yayın yasağı da var bir yandan sevgili dinleyenler. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 15 yaşındaki bir saldırgan öğrenci ortaokulda saldırı düzenlemiş. 8 kız öğrencimiz yaralanmış haberini ilk almıştık. Sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o acı gelişmeyi duyurdu. Maalesef sevgili dinleyenler, yoğun bakımda olan bir öğrencimiz, okulda düzenlenen o bıçaklı saldırıda yaralanan bir öğrencimiz hayatını kaybetti. Böyle yayına geldim. Düşünüyorum ya, her gün bir şey, başka şeyler hayal ediyorum yayına gelince. İşte dün söyledim, işte bu hani çocukların işte o nazar meselesini konuşacağız falan filan derken yine evlatlarımızı yarın öbür gün, ya yani yeni doğmuş bir baba olarak o kadar tereddütlü ve korkuyorum ki, yani nasıl koruyacağız çocuklarımızı? Maalesef, maalesef böyle bir güne başlıyoruz efendim. Maalesef yani artık sözler tükeniyor, sözün bittiği yer. Bilmiyorum, çok acayip, gerçekten çok acayip. Yani niye elini kolunu sallayarak giriyor birileri okullarımıza? Her gün daha fazla önlem almamız gerekirken çözüm mü bulamıyoruz? Niye böyle, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum sevgili dinleyenler. Çok acı, çok acı. Böyle kötü günler devam ediyor. Bitsin diyoruz ama bitmiyor efendim. Hep acı, hep acı, hep acı şeyler. Evet, okul saldırısında bir öğrencimiz hayatını kaybetti. Yayın yasağı var detaylarıyla ilgili. Başsağlığı dileyebilirim. Başımız sağ olsun. Ama öğrencilerin kendi arasında bir bıçaklı bir şey, ama öncesinde de varmış galiba bir olay falan. Niye önlem alınmamış? Niye yani bu aralarındaki husumete, kavgaya biri şey yapmamış? Ben kafam almıyor yani, niye bu noktaya geliyor bu işler? Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Hani dedim ya, bir laf var. İyi insanlar her zaman acı çeker. Çünkü onlar dünyayı oldukları gibi değil, olması gerektiği gibi görürler. Ya böyle olmamalı ya. Gerçekten böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Böyle gitmemeli ya. Ama durum böyle efendim. Sizde durum nedir? Bir bakalım. Herkesi tabii böyle bir şey olunca enerjisi gidiyor, morali bitiyor. 0549 204 0104. Hemen sizlerin sesini duyayım da kendime geleyim ya, ne olur. Birbirimize bir enerji verelim, gelin.

0549-204-104'te buluşuyoruz efendim. Birbirimize güzel gelelim, iyi gelelim, enerji verelim. Buyursunlar. Güler Hanım, İrfan, bu haberleri artık duymaya ve görmeye dayanamıyorum demiş. O kadar haklısınız ki vallahi billahi. Ya sabır, ya sabır ya. Kalmamış, utanır damar kalmamış. Utanacak ar kalmadı, gerçekten öyle ya.

Efendim Sevilay Hanım değil mi? Çocuklarımızı güvenerek bıraktığımız yerde aklımızın kalmaması gerekirken İrfan her gün çıkan bu haberler aklımızı başımızdan alıyor. Allah ailelerine sabır versin, düşünemiyorum aileleri diyor. Ya ne acı bir şey işte, ateş düştüğü yeri yakıyor da artık ateş düşmesin ya. Vallahi billahi. Şu, bak şu iki kelimeyi artık nefret ediyorum. Bal tutan parmağını yalasın diyorlar. Yalamasın abi yani. Hani işte eli parada olan illaki parmağını yalayacakmış. Yalamasın, bir de ateş düştüğü yere yakar. Ateşi düşürmeyelim ya.

0: Haklısınız, İlker Bey demiş ki askere kınalı kuzuyu uğurlar gibi çocuk uğurluyoruz İrfan demiş. Haklısınız. Ha babam ha ha ha de babam ha ha ha ha babam ha. Zuhal'cim merhabalar, nasılsın, iyi misin?
1: İrfan'ım senin endişelerini o kadar iyi anlıyorum ki ben de bir anne olarak.
0: Ve şunu bir hızlatmayalım, yavaş şey yapalım Zuhal Hanım'ı şöyle bir.
1: Evet. İrfan'ım senin endişelerini o kadar iyi anlıyorum ki ben de bir anne olarak ve çocuğu atipik otizme dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Dolayısıyla dürtüsel olarak çevresindeki çocuklara vuruyor ve ben onu nasıl engelleyeceğimi bilemiyorum. İleride acaba diyorum daha büyük şeyler yapar mı? Ben bu çocuğu nasıl kontrol altına alabilirim diye düşünmekten ben kafayı yiyeceğim. Aileler nasıl fark edilmiyor mu? Ben onu hiç anlamıyorum yani. Gerçekten bunun fark edilmemesini anlayamıyorum.
0: Ya şu bana çok şey geliyor, üzücü geliyor. Evladını okula gönderip acı haberini almak. Ya bu çok korkunç bir şey ya. Gerçekten yani bizim hepimizin elindeki bu çaresizlik de çok saçma. Ya hepimiz çaresiziz. Çok acayip yani. Herkesten yani en yetkilisinden en sade vatandaşına kadar bu çaresizlik çok acayip bir şey. Gerçekten çıldırmamak elde değil ya. Nedir bu çaresizlik ya? Yani böyle, bu yaştaki çocuklarımızın böyle şeylerle gündeme gelmesi, bu arka arkaya acıların yaşanması. Yani çocuklarımızın hayatı, yani genel olarak insan hayatı çok ucuz dedik. Ya çocuklarımızın hayatı da mı böyle ucuz oldu? Ne oldu yani? Merhabalar, herkes hoş geldi. Bir reklamımız var. Ben ne güzel bugün şey yapacaktık, böyle komik, kendine işte saçma sapan nazarlar oluyor. Mesela şu yüzden bana nazar değdi. Bunu işleyecektik. Konumuz nazar değdi. Nazara geldim. Anlatacaktınız ama böyle oldu. Reklamlardan sonra başlayalım konuya. Nazar değdi. İrfan şöyle saçma bir nazar değdi. Şunun gözü kaldı gibi. Konumuz nazar değdi, nazara geldim. Tamam mı? Nazara geliyoruz ülke olarak vallahi. Reklamlardan sonra 0549 204 0104'te buluşacağız efendim. Gizli bilgi budur, biraz şok olur. Değil miyiz ya? Ha? Sanki bilmiyor, bana dediler. Deli deli deli. Sıyırdık artık. Bakın diyoruz ya burada artık insanoğlu değilirdi, kafayı oynattı. Gel biraz radyoda müzikle birlikte vücudu, göbeği de oynatalım falan diyoruz. Hadi oynattığımız kadar artık yani. Vallahi bile. Biraz şok olayım ben. Değil miyiz ya? Sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli.
2: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davulun Bas. Ferre artisi var.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Makineye sizden düşenler.
6: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
7: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
8: İrfan'cığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Devin İrfan Aslan'dan efendim. Radyo makinesini çalıştırmaya başladık. İyisiyle kötüsüyle bir yayınımızı yapacağız sizinle. Ne yapalım, bugün de size bir konser bileti falan vereyim. Şimdi az önce ekiple onu konuşuyorduk. İyi gelecek size, bir şeyler yapalım istiyoruz ya. Dün vermiştik, Masum Kırmızı Gül'e sesleniyorum. Bugün de veriyorum o zaman konser bileti. Gözünü seveyim. Ama 18'den sonra nasıl vereceğim söyleyeceğim, tamam mı? Efendim 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz dünden belirlemiştik. Konumuz nazar değdi, nazara geldim. İrfan bir gün ben bana şöyle şöyle şöyle bir nazar değdi. Şunun gözü kalmış, şöyle nazara geldim. Bunun gözü çıksın İrfan falan. Anlatın işte ya. Nasıl nazara geldiniz, ne oldu? Güzel komik şeyler istiyorum, böyle enteresan, daha mizah dilinizi kullanın, öyle yollayın ki bizim vatandaşlarımızın en güzel becereceği şey mizah, yani o hiç şüphem yok. Ben de yayına gelmeden önce mesela Adana doğumlu bir astronotumuz var, Deniz Burham. 2027 yılında planlanan ilk uzay görevi öncesinde video yayınladı, Adanalılara seslendi tabii. Adanalı şu an bir dünyaca ünlü NASA'da efendim bir Adana doğumlu bir astronotumuz var. Haberiniz var mı? Yok tabii yani. Hani onu falan konuşacaktık. Hani Adanalılar hani bu güneşe ateş ediyorlar falan yani. Hani acaba gidip de öcünü mü alacak bu Adanalılar, yıllardır sıcaktan yanıyor orada. Hani dedik. Onu falan konuşacaktık ama işte gündem görüyorsunuz. Acı acı acı. Bakayım şöyle bir sesi yok mu bu Adanalı astronotun?
1: Bir var
0: mı?
1: Şimdi kendi hakkımda birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü.
0: Evet.
1: Dedemin uzaya...
0: Dur, tam bunun şeyde bizim Demirören Haber Ajansı'nınki var. Ha, bu.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet.
1: Şimdi kendi hakkımda birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Annem Aynur anneannem Ece Abatlı, evet, ve Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizleri çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Ha. Anneannem ve dedem Türkiye'deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannemle dedeme, Adanalı hemşerilerime.
0: Bak, uzaydan Adanalı hemşerilerine el sallayacak onu. Ona göre.
1: Ve bütün dünyaya el sallayacağım. On behalf of NASA, we are honored to welcome Turkey to the Artemis Accords community and look ya. Forward to what we will accomplish together in the years ahead.
0: Ya. Bizim Adana'mız vallahi çok tehlikeli. Neler yetişiyor Adana'da, neler neler. Neler yetişiyor yani. Helal olsun efendim. Güneş'e yakından ateş etmek için astronot olmuş Adanalı ablamız. Efendim helal işte. İşte. Ya dünyada güzel şeyler oluyor ilerli. Ama biz işte çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Aileler mi değişti bilmiyorum ama bence aileler de değişti. Eski aileler yok. Eskiden daha kalifiyeydi aileler. Ailede bir dede vardı. Okul gibiydi dedem ya. Vallahi kurban oldum, okul oradan mezun olabiliyordun yani. Bir şey öğrenebiliyordun. Yani ama maalesef. Bak, Supi Toprak abimiz diyor ki, sevgili İrfan, elinden geldiğince sosyal sorunlara eğilmeye çalıştığın için teşekkürler. Üzgünüm ama bunlar iyi günlerimiz. Ülkenin gidişi, ailelerin yanlışları, problemli insanlardan oluşan bir toplum yarattı bizi. O yüzden de hiç ayrım yapmadan herkes anne karnından başlamak üzere sağlıklı çocuk yetiştirmek için hatalarını düzeltmeli. Çok az masum insan var. Kötü özellikleri olan bir toplum yarattık. Bu mesajı oku demiyorum, sana kolaylıklar diliyorum demiş. Ama okunmayacak gibi değil Süper abi. Okudum tabii ki de. Tabii ki de okurum ya. İrfan, Adanalı'yı uzay da bizden sorulur demiş bakın.

Ama İrfan yanlışım var diyor. Adana'dan güneşe ateş ettiklerini bilse bu kadın mesleğe küser. Ya bilmez olur mu? İlla gibi duymuştur ya. Sabah hasreti gibi bekledim. İrfan milleti kandırıyor musun diyor astronot diye. Yok astronot değil, gastronot bu normalde, o yüzden kandırıyorum. Yani yersen, gastronomi ile alakalı bu, yersen. Yani. Abi ne kandıracağım, dünyada haber oldu ya. Adanalı kızımız NASA'da astronot, uzaya gidecek şimdi. Biz göndermiyoruz ama yani hani Alper Gezer Avcı gibi değil bu olay bu. Ama astronotumuz da su gibi maşallah. Ya, vallahi. Dönmezsin, su gibisin, su gibisin, gafil avlandım, seninle yenildim. Kenan Bey diyor ki attığımız mermiler güneşe isabet etmiş mi diye bakmaya gidecektir o bence.

0: Hemen Adanalılar yazıyor bak ne demiş. Adanalıysa her şeyin üstesinden gelir diyor dadacığım. Has Adanalıysa küsmez. Güneşe sıkanlara hallerinden bir on o anları diyor. Gerçek Adanalıysa. Yayına bağlamıyoruz şu an hanımefendi. Şuna bir bakalım hemen.
1: Ya İrfan'cığım yani eskiden bizim çocukluğumuzda bundan yani bir 35 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani okula çocuğu bırakırlardı bizleri. Hocam eti senin kemiği benim. Yani biz neler gördük okullarda yani. Şu anda yeni anlıyorum ben bazı şeylerin akran zorbalığı olduğunu vesaire. Şu an velilerimiz yani ailelerimiz de bence çok bilinçliler. Yani bu çocuğunda şiddet eğilimi varsa yani hal ve hareketlerine muhakkak anlıyordur çocuğunu değil mi? Evet. Gerekli pedagoglara, kliniklere, ne bileyim doktorlara neden götürmüyorlar? Neden olan bizim masum çocuklarımıza oluyor? Yani ki ben çalışan bir anneyim.
0: Çok doğrusunuz.
1: Hep aklım böyle okuldan telefon geldiği anda beynimde uçuşan senaryoları düşünmen lazım yani. Anlayamıyorum ya. Çok üzülüyorum bu gündeme ben.
0: Maalesef. Yani bir de gördünüz mü bilmiyorum. Böyle kan donduran bir plan yapmış çocuk. 15 yaşında bu çocuk. Başka bir Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olan kızın evden aldığı bıçakla kendi okulun üniformasını giyerek ortaokula sızdığı yani bir plan var orada. Neredeydi valinin bir açıklaması vardı bir dinleyebilir miyim?
2: Yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci devam edecek. Adli bir olay var. Başsavcımız burada, müdürlerimiz burada.
0: Tabii İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra tedavisi devam eden kızımızı kaybettik maalesef sevgili dinleyenler. Başımız sağ olsun. Bugün böyle bak dinleyicilerimiz yazdım sildim diyen dinleyicilerimiz var. Çünkü laf bitti artık sözün bittiği yere geldik. Maalesef koruyamıyoruz. Niye birileri böyle elini kolunu sallayarak giriyor? Onu da çözmüş planlamış okul kıyafeti bilmem ne. Yani toplumun geldiği nokta çok acayip bir nokta. Yani böyle bir öğrenci olamaz böyle bir çocuk olamaz. Küçücük çocuk canileşmiş. Burada eğer suçlu varsa ailelerde. Gerçekten öyle. Yani birileri yargılanacaksa, ceza alacaksa ailelerde. Bu hale getiren tamam sistem olabilir, toplum olabilir ama en sorumlusu da aileler. Başta aile eğitiyor çocuğu yani. Efendim reklamlardan sonra 0549 204 0104'e nazarla alakalı attığınız mesajlara bakacağım. Nazara geldi. İrfan nazara geldim konumu. Sallayın mesajı geliyorum ben hadi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
2: Kamu spotu.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: Radyo T.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Bu makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Neden oldu ya? Radyo D'deyiz efendim. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırıyorum. 17.49'dayız. Daha 20'ye kadar beraberiz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz nazar değdi. Nazar değecek. Nazara geldim falan. Hanımefendi diyor ki, İrfan benim adamın saçını kestirmiyorum. Nazar değecek diye. Bana iki günde bir nazar değiyor diyor. Ateşim çıkıyor, iniyor. İş yerimizin divasına nazar değdi diyor. Efendim, naz göndermiş. Esengül Can Kurt değil mi? Bu arada dün tabii biletler takdim ettik. Burçin Hanım da dün yayında bir gaza geldim. Güzel de bilet kazandım. Teşekkürler demiş. Heyecanla biletimin gelmesini bekliyorum diyor. Ülkenin üstüne kurşun döktürsek düzelir miyiz acaba demiş. Lazım artık yani. Aygen biletlerinizi takdim edecek. Bugün de vereceğim efendim. Normalde planlarda yoktu. Dedi ki bugün de bir vatandaşa bir güzelliğimiz olsun ya. Bugün vallahi. İrfan'cığım çok uzun konuşmuşum ama istersen önce sen dinle diyor. Bakayım Esengül Can Kurt buyursunlar.
1: İrfan'cığım başımız sağ olsun. Çok sağ çok ol. Üzülüyorum bu olaylara. Bütün herkes gibi anne olup olmamak çok da önemli değil. İnsan olarak üzülüyoruz küçücük çocuklar. Yani ben şu şekilde düşünüyorum. Maalesef bütün annelerin babaların elinde telefon. Çocuklarımıza sormaz olduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Günün nasıl geçti? Kiminle sorunun var? Bunlardan iyice bir haber olmaya başladık. Yani biraz değil bizden kaynaklanıyor. Önce aileden, okulu tabii ki bir güvenlik sorunu olmaması gerekiyor okulun. Fakat yani ailede de ben mesela çocuklarımın çantasında ne var ne yok, gün içinde ne yaptığını ne ettiğini her zaman sormuşumdur. Instagram'da kullanıyorum, sosyal medyayı çok kullanırım ama bütün arkadaşları bende eklidir. Ne yaptı, nereye gitti? Yani çok affedersiniz, sıçtı boktan bile haberim olmuştur. En büyük çocuğum 26 yaşında, şu an 10 yaşında var. En küçüğü de 10 yaşında yani. Hepsini aynı özenle büyüttüm. Elimden geleni yaptım. Tabii ki sorunlar yaşadım, yaşadılar. Okulda da oldu sorunlar ama yani birine zarar verecek kadar sorun yaşatmadım. Ya bunu en azından çocuğumun bir sorunu varsa destek almayı tercih ederim. Ne bileyim aileler geri planda mı kalıyor acaba bu konuda? Ne düşünüyorsun?
0: Doğru söylüyorsun. Eskiden daha ilgili alakalıydı. İnsanlar kendi dertlerine düştüler. Evlatlarıyla ilgilenmiyorlar. Yani takip etmiyorlar ya çocuklarını. Nasıl bir çocuk olduğu, nasıl bir kişilik olduğu, vicdanlı mı, vicdansız mı, merhametli mi, merhametsiz mi? Çocuğu tanımıyor aileler yani. Doğru söylüyorsun. Ya çok zor. Bunları da canlı yayında böyle dile getirmek. Benim haberi okuduğum, duyduğumdan beri böyle boğazım düğüm düğüm oluyor. Aklıma geldikçe kendi kız çocuğumu düşünüyorum falan. Çok zor şeyler gerçekten yani. Şimdi deseler var ya, suç işleyen çocukların aileleri de anne babaları da işte 20 yıl 30 yıl hapse çarptırılacak. Herkes alır çocuğunu, aman çocuğum bak yapma etme biz de gideceğiz bilmem ne diye. Vallahi billahi bence aileler de bu konuda yargılanmalı. Ne güzel diyorsun bak çantasını kontrol ederim diyorsun. Sen bunlara aldırma. Şimdi biraz sonra bakacağız. Yine bir haber var. Böyle bir tane katil yine gündemde. Vay efendim katil duyulduktan sonra TikTok'ta takipçileri artmış falan. Böyle bir rezillik yaşıyoruz şu an biz biliyorsunuz değil mi? Fark ettiniz haber oldu. Biraz sonra saat 18 itibariyle o haberi bulacağım getireceğim. Seni sevdim, sevdim. Çocuklarımızın da artık böyle bir akıl değil. Yani nereye savruluyorlar?

0: Nermin Hanım değil mi? Diyor ki İrfancığım, anne babanın sahip çıkmadığına kim sahip çıkacak? Önce kendi doğurduklarını yetiştirsinler. El alemin çocuğuna bela ettiler. Eğitim hayatlarımızı bitirmek için birileri uğraşıyor demiş Nermin Hanım. Siz az çok farkındasınız. Tabi arazide olan veliler sizsiniz dinleyicilerimiz, halkımız. Görüyorsunuz yani aileleri görüyorsunuz. Büyüttükleri profili görüyorsunuz yani. Çocukları okulda siz görüyorsunuz. Aileyi, tipi, halleri görüyorsunuz yani. Anne TikTok'ta, baba nerede belli değil. Yani böyle bir hal aldı yani maalesef. Dinleyicimiz demiş ki 52-89, umarım benim ex nazara gelip çatlar, bir amininizi alırım. Evet, aileler her şeyi biliyor İrfan ama maalesef kabul etmiyor, edemiyorlar. Orada da maalesef aile eğitimi başlıyor. Öncelikle aileyi eğitmek şart demiş değerli abimiz Adil Fidan. Teşekkürler Adil abi. Hemen şu sesli mesajlarınıza bakayım şöyle.
1: İyi yayınlar, hoş geldin, sefa getirdin. Yokluğun çok belliydi. Yokluğunda dinleyecek radyo bulamadık efendim.
0: Aman efendim, sağ olun. Ya siz dün İrfan kızına bundan yaptırırsın sen diye bir tane video yollamıştı onu. Yayından sonra izledim. Hatta hanıma yolladım, bak dedim bu. Bir de ilk önce onu bir şey yapalım. Bir tanesi artık şımarıklılığın son noktası. Evladına şey yaptırmış, bir kolye, bir aç bakayım şunu.
2: Değerli Güvenlur takipçileri, siz isteyin, biz tasarlayalım efendim. Çok değerli müşterimiz kıymetli oğlunun maske kolyesini tasarlamamızı istedi. Hmm. Biz de 14 ayar gurme zincirle birlikte kombinledik ve şimdi onunla buluşturacağız. 300 gram tasarım maske kolyemiz değerli müşterimize hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: 300 gram ama çocuğun kafası kadar kolye efendim, resmen altın, böyle komple altın, kocaman, çocuktan büyük kolye yani. Hani görgüsüzlüğün, görmemişliğin son noktası ki bu çocuğa bunu alırsan çocuk zaten kendini, değil mi, dünyanın en zengini de zanneder, kendini ölümsüz de zanneder, şımarır da şımarır çocuk zaten. Evet, buyursunlar hanımefendi, dinliyoruz şimdi.
1: Nazar konusuna gelmek istiyorum.
0: Buyur.
1: Çok güzel giyindiğimi, çok güzel olduğumu düşündüğüm bir gün, ah dedim nasıl güzel oldum. Hı. Böyle gezmeye gideceğim.
0: Evet.
1: Kapıdan çıktım. Daha adımımı atar atmaz sonra gitsince düştüm. Hem elim yüzüm çamur oldu. Hem kıyafetim yırtıldı. Sonra dedim ki benim düşmana ihtiyacım yok. Kendi kendimi de çok güzel devirebiliyorum.
0: Hmm. İnsan kendi kendini nazar ediyor değil mi ya? Vallahi billahi. Aynaya bakıp kendinizi sevmeyin. Vallahi billahi. Fatma Hanım merhabalar, hoş geldin.
3: İrfancığım hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkür.
3: Üzücü bir haber.
0: Çok.
3: Yani ben anlamıyorum. Yani bir amaç var galiba. Çocuklar okula gitmesin, okumasın, gelişmesin, yobaz kalsın diye bir çalışma mı yapıyorlar acaba?
0: Yani... Bilmiyorum, birileri bir çaba içinde mi memlekete bu şekilde hainlik yapan var mı?

0: İrfan'cığım, annenin babanın kusurunu günahı olmayan masum candan çıkarttılar diyor. Çocuk yetiştirememe kusuru bu diyor. Çocuk yetiştirememe kusuru. Çocukların başarı haberlerini alacağımız yerde ölüm haberlerini alıyoruz. Rabbim ailelerine sabırlar versin demiş. Yaralı olanlar da var. Onlara da şifa diliyoruz sevgili dinleyenler. Umarım kötü haberleri almayız. Rastgele çünkü bıçak darbeleriyle saldırmış o cani. Yayınımızı dinleyen öğretmenlerimiz var. Şaştık kaldık bu işe diyorlar. Şimdi haber merkezimizde günün son gelişmelerini dinlemeye gideceğiz efendim. Sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Mesajınız geliyor görüyorum. 18 itibariyle de konser biletimizi vereceğiz.
1: İrfan tekrar. Selam.
0: Selam.
1: Ben de 12 yaşında bir kız çocuk annesiyim. Elbette endişelerim var. Ancak aileleri suçlarken şunu da düşünüyorum.
0: Buyursunlar.
1: Eğitim hayatım boyunca ailem hiçbir zaman okula gelmedi. Nerede ne yaptığımı merak etmedi ya da ettiyse de bunu bana belli etmedi. Biz hep kendimizi korumak zorunda olan bir nesildik ve bu nesil şimdi büyüdü, çocuklar yetiştiriyorlar. Maalesef ki çocukların sağlıklı beslenmesini düşünürken ruh sağlıklarını göz ardı ediyoruz diye düşünüyorum. Bu yüzden her istediğini yapabileceğine inanan şımarık, kibirli bir nesil yetişiyor. Bizim gibi preslenmiş neslin ruh sağlığı bozuk olduğu için ruh sağlığı bozuk çocuklar yetiştiriyoruz.
0: Oh, nasıl bir güzel öz eleştiridir bu. Hanımefendinin adı nedir acaba, şöyle bir bakayım. Ezgi Hanım, Ezgi Hanım, bu çok doğru bir öz eleştiri. Biz zaten bu öz eleştirileri yapabilirsek doğruyu bulacağız. Kimse çünkü kendini eleştirmiyor, kimse kendinde suçu bulmuyor, çocuğunda bulmuyor, kendinde bulmuyor. Yani aslında adım adım adım geldik bu noktaya. 90'larda o kadar güzel yetiştirilmişiz ki böyle şiddeti görmemişiz, yanlışı görmemişiz, harama el uzatan büyüklerimiz yokmuş. Hep dedelerimiz böyle emeklerle bir yerlere gelmişler, tarımla falan. O yüzden biz 90'larda bir tatlı çocuklarmışız. 90'lardan sonra ne oldu? 2000'le birlikte şiddet dizileri, ondan sonra ailelerin böyle palazlanmasıyla birlikte, ondan sonra işte biz doktor dövüyoruz, biz bilmem ne yapıyoruzlar falan filan, adım adım adım buraya geldik. Bak siz de ne güzel kendimize de paya çıkararak güzel bir öz eleştiri yapmışsınız, helal olsun. Sağ ol Ezgi'cim. Ezgi'cim lütfen... böyle gerçekçi bakış açılarında olan sesli mesajlarını bizden mahrum bırakma. Ne olur bunu net bir şekilde söyleyeyim sana. Efendim haber merkezimize gideceğiz. Günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Sonra şu nazar meselesine devam edeceğiz. Kim nasıl böyle saçma nazara gelmiş yolladın bana? 0549-204-0104'de. Haberler.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayan çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildiğini belirtti. Ayrıca verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirlerin alındığını, ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de çalışma yapılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı. Seul hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşında yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin gizlilik sözleşmesini ihlal edecek şekilde duyurulduğu gerekçesiyle, Ukrayna'nın dilediği özrün beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle sıkı önlemler alacağını bildirdi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 20 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream.

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: başka şarkı.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin. Reklam.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Can Aslanhan.
1: Geldim geldim geldim. Efendim Radyo D'de ikinci saatimize geldik. Ben İrfan Aslanhan. Canlı yayındayız, buradayız, merkez stüdyomuzdayız. Artık döndük biliyorsunuz. Yeni gelen dinleyicilerimiz var çünkü. Aa sen yayında mıydın falan. O yıllık izni falan kullandık geldik. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugün nazar konusunu işliyoruz. Onun dışında biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada ne varsa bu radyo makinesine getiriyoruz. Karıştırıyoruz makinede, birazcık da konuları dadalıyoruz yani o artık kendi üslubumuzca. Dadalayın, bol bol dadalayın. Çünkü burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman sizinle. Değilirmek serbest dediğimiz yerde. Aman diyorlar bunlar değilidir, ne yapsa yeridir. Bize karışmıyorlar, o yüzden rahat Bakın delirmeme geldi mi? Rize'de hamsili cilt kremi üretildi efendim. Evet, bugün gündemdeydi en çok tıklanan haberler arasında. Rize'de hamsili cilt kremi üretildi. Bak hamsili ekmek, pilav, ondan sonra tatlısı yapıldı. Hamsinin turşusu yapıldı yani. Bir sayar mısınız Karadenizler hamsinin neleri neleri yapıldı? Ama yani bu hamsinin çektiği eziyet nedir ya bu kadar yani? Hayvanın sesi çıkmıyor diye bu kadar suistimal edilmez bir hayvan ya. Vallahi billahi ya. Yani sadece hamsi değil, değil mi? Memlekette insan da çok suistimal edildiği için artık kimsenin sesi çıkmadığı için hamsi gibi bizi böyle. Evet sevgili dinleyenler, Rize'de hamsili cilt kremi üretilmiş. Neye yarıyor? Neremize sürüyoruz acaba? İrfan kolonyası da vardı diyor. Buna da şaşırmadım diyor. Hamsinin kolonyası da mı var? Hamsi mi kokuyorsun sürünce? Ne oluyor? Bu işin şeyi çıktı. Hamsisi çıktı sevgili dinleyenler. Vallahi billahi artık. Bir şeyler yapılsın şu hamsileri kurtaralım ya. Bu nedir arkadaşlar? Of ya, daha ne kadar hamsili bir şey yapacağız bilmiyorum yani. Kahvaltıda var, gece var efendim. Hamsili bir arkadaşım şey yapıyor. Böyle sahanda yumurta, çok lezzetli bir de. Yani nereye koysan oluyor hamsiyi yani. Hani vallahi bile. Al getir hamsiyi, radyoya koy radyocu olur. Televizyona koy televizyoncu olur. Nereye koyarsa, okula koy, oraya koy, iş yerine koy. Meclise koy yani nereye koy? Her yere koy yani bu hamsi. Ama yumurtada, böyle sahanda yumurtada çok güzel olmuştu ya. Hamsiyi bir ne yapmadığımız kaldı sevgili dinleyenler. Vallahi bak desenize bak İrfan, hamsiyi bir şöyle şöyle yapmadılar diye. Ne, aklımıza işte artık ne gelmiyorsa onu bir aklımıza getirelim, onu da yapalım yani. Hani... Görmemişin gerçekten bir hamsisi olmuşa döndük yani. İrfan bizim köyde hamsiyi çerçeveletip duvara bile astılar diyor dinleyicimiz. Ya camın içine koyarsın onu, böyle tabii havasız olacak falan. Değil mi? Pano sanat eseri diye asarsın hamsiyi yani. İrfan bu saç kremi olarak da kullanılır mı? Sen şampuan olarak kullan. Sen bulaşıkları yıka hamsiyle hata yani. Hani o da olur. Duymuş muydunuz daha önce sevgili dinleyenler? Hamsiden sabun var bizim burada diyor. Nasıl ya?
2: Abi hamsili kek yapmamışlardır ya. Ya da hamsili sütlü tatlı falan. Yapmasınlar onu da.
1: Yaptılar abi, haberin yok seni. Selamlar İrfan. Cilde en iyi gelen şey yoğurt suyudur kardeşim. Hamsi değil demiş. İçecek yapılmadı galiba İrfan. Hamsili içecek. Hamsili içecek var. Yani beyaz süte benziyor. O hamsili içecek o.
0: akşamlar diyelim. Aklınıza...
3: İyi akşamlar İrfan'cığım. Hamsi dediğin hamsi değil, bildiğin İngiliz çakışı. Koyduğun her yere yakışıyor.
1: Vay, hamsi değil, bildiğin İngiliz çakısı diyor. Koyduğun her yere yakışıyor diyor. İrfan'cığım, hamsiden hemoroid kremi de yaparlarsa tamamdır bu memleketi. Hamsiden hemoroid kremi istiyoruz sevgili dinleyenler. Evet, kim girişimci olacak, kim hemen bunu... Hangi laboratuvar açıyor kapılarını, hemen gidip üretelim orada bunu. İrfan, aslında eleştirmenin yanında akıllı bir inovasyon. Balıklarda kolajen yüksek oranda, balıklarda üretilen yara örtücü çalışmalar var, yanıklar vesaire için. Küçümsemeden doğrusunu üretmek lazım demiş efendim. Bakayım şöyle bir... Hamsiyle bir evlenmediğimiz kaldı diyor. Evet, o da... Hamsiyle evlenen var, senin haberin yok. Bakayım bu neymiş?
4: Nazar şöyle. Durak.
1: Kız dur, nazarı daha sonra işliyoruz. Hamsi işliyoruz şu an. Şuna bir bakayım.
5: İrfan'cığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
5: Bir hamsi, bir de patlıcan. Bu iki ürün. Yani görmediği eziyet kalmadı.
1: Kalmadı abi.
5: Sanırım evet. Bir de... Bu şampuanı yapılmadı hamsinin. Yani bunu da bir yapsalar bir eksiklik.
1: Şampuan, onu söyledi.
5: Herkesin bayramını kutluyorum.
1: İyi bayramlar olsun efendim, iyi bayramlar olsun. Efendim, konumuz hamsiden ne yapılmadı şu an. Bunu nazara geçeceğiz. Ya ne bileyim, öyle balık yağı faydalıdır, içiliyor falan. Ondan sonra birçok şeyi var, yararı var. Hatta biz onu vitamin olarak, omega olarak almıyor muyuz bazı şeylerde? Hatta hani eğer ki çok balık yemiyorsa, ki yani kilo kilo balık yemen lazım omega vitamin, bir tane böyle kapsülü için yani. Hamsi turşusu çok güzeldir. Evet, onu da yedim. Bakayım şöyle bir memleketim Sivas'ta Sivas kokan kolonya satılıyordu. Şimdi hamsili cilt kremi duydum. Memlekette yenilikler dur durak, bilmiyor, maşallahımız var İrfan demiş. Bir Malatya'nın kayısısı, iki Karadeniz'in hamsisi. Ben yeniyim. Remzi Bey'in tavsiyesi üzerine başladım, az önce dinlemeye demiş. Remzi Aslanhan mı? Akraba mıyız peki acaba? Musa Bey.
6: Söyle, nasıl sevdiğimi söyle.
7: İrfan'cığım iyi yayınlar.
1: Sağ ol canım.
7: Hamsili krem kullanılmaz ya. Kokarız buram buram. Yani nasıl bir şey acaba?
1: Ya neremize sürüyoruz da neye iyi geliyor acaba, yani onu merak ediyorum. Hanımlar merak ediyor. Hanımlar bekliyorlar böyle, sürekli bir krem çıksın da bir yerimize sürelim diye. Böyle. Değil mi? Krem hastasıyız. Aa, krem olunca dünyalar. Krem, kremleyeceğiz. Krem alacağım. Krem sürelim efendim. Krem sürelim. Süre. Bu hamsili kremi neremize sürelim ya? Onu bir açıklamamız lazım. Araştırıyorum da, habere bakıyorum yani. İrfan, şaka herhalde. Kötü bir şaka mı? Artık günümüzde gerçekten hamsiye edilen eziyet. Bak, hamsiden krem yapmışız. Hamsi olarak dünyaya gelmemek de şans artık yani sevgililer. Hani mutlu olalım diyoruz ya, yok enflasyonun yanında eziliyoruz falan. Dua et hamsi değilsin yani. Hani dua et hamsi değilsin. Bak, hamsilerin nasıl eziyorlar hamsili. Krem yapıyorlar hamsileri. Bırak enflasyona şükret ya. Bu arada Mahsun abi dinliyoruz. Mahsun Kırmızı Gül şu an radyomuzu dinliyordur büyük ihtimal. Değil mi Mahsun abi? Efendim, bugün de yine güzelliğimi yapıyorum halkımıza. Mahsun Kırmızı Gül'ün 7'sinde 7 Ekim Çarşamba günü İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine dinleyicilerimizi yolluyorum. İlk başta Instagram'a geliyorsunuz. İrfan Boşluk Aslanhan adresine. İrfan İzmir'deyim veya da İzmir'e gideceğim. Masum Kırmızıgül'ün konserine yolla beni diyorsun. Sevgilinle, arkadaşınla seni yolluyorum. Bu kötü günlerde bir iyi gelen bir şey olsun hayatına. Onunla Radyo D sağlıyor. İrfan hamsili simit de vardı gördüm diyor. Ben sana söyleyeyim bu kremi sürenlerin sonu tava olabilir diyor. Kremi sürünce tavaya dönüşüyorsunuz efendim. Hamsi tava oluyorsunuz sonra arkadaşlar. Şahin Bey diyor ki İrfan bir hamsili çay duymadım. Evet hamsili çay istiyoruz. Evet sesleniyoruz Rize'ye, Trabzon'a, bütün Karadeniz'e. Nerede abi bu hamsili çay? Yani...

0: Buyursunlar, hoş geldiniz.
1: Elif Hanım, iyi yayınlar. Biz de konsere gitmek istiyoruz İzmir'den. Bizi de gönderirsen çok mutlu olurum.
0: Niye ama böyle nazlı nazlı, bizi de gönderir misin diyorsun? Yani İrfan'cığım merhabalar. Vallahi çok nazlı değil mi?
1: İrfan'cığım iyi yayınlar. Biz de konsere gitmek istiyoruz İzmir'den. Bizi de gönderirsen çok mutlu olurum.
0: Tabii, niye göndermeyeyim ki? numaranızı bana, yani yönlendireceğim numarayı yazarsanız size de takdim edelim, olur mu? İletişim numarası, isim, soy isim, kimin adına olacak bilet, ona göre yollayalım. Seve seve yollayalım hatta size. Tamam, şu artık nazar konusuna bakacağım. Hamsi, bakayım şöyle bir. Hamsi'nin canını çıkarmışlar diyor.
2: İrfan, konsere git, gönder beni İrfan.
0: Ya, ya niye biraz direkt böyle deseniz, konsere gönder lan beni dedi. İrfan, konsere gönder lan beni. Düz söyleyin, düz söyleyene bilet veriyorum yani. Yok yok, bugünün en nazlısına konser bileti geliyor. Vallahi. Reklamlardan sonra 0549 204 0104. Konumuz nazara geldi İrfan, ama nasıl nazara geldi? İrfan kadın konuşurken ben bayıldım burada diyor dinleyicimiz. Bir de beni düşün. Dur ben bir reklam arası bayılıp geleyim ben, hadi. Hadi.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Reklam.
7: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmesi.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İstekçe hissedeceksin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı telefonu kapattıktan sonra söyleyeceği en güzel cevabı bulanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

Radyo D'deyiz efendim, canlı yayınımız devam ediyor. Yine yollara döküldük mü? Trafik başlamış zaten belli. 0549-204-0104'te buluşuyoruz ama ne buluşma, ne tatlısınız, ne tatlısınız, ne tatlısınız. Konumuz nazar değdi. Hanımefendi diyor ki İrfan, nazar değdi, 3 tane sivilce bir anda çıktı diyor.

0: İrfan nazar değdi. Ameliyat oldum. Antibiyotik alerji yaptı diyor. Sonra enfeksiyon kaptım. Of of, bu nazar değil, bu başka, bu felaket yani. Nazara suç atmayalım, bu başka bir şey ya. Geçmiş olsun efendim. Umarım geçmiştir. Geçer. Geçmişler ola. Bakayım şöyle bir. Şimdi ben nazarı düşünüyorum. İrfan yarım saate nazar değer bana diyor. Bakayım şöyle bir. Şu yarım bıraktığım hanımefendinin mesajı.
1: Nazar şöyle.
0: Ha, neyle?
1: Duraktayız.
0: Duraktasın.
1: Annemle yürüyoruz. Annem dedi ki, Beriş dedi, şu kadın dedi bana baktıkça dedi benim iç aletlerim dedi yerinden oynuyor dedi.
0: İç aletlerim.
1: Adana'dayız bu arada. Annem bunu dedi, bunu işitti kadın. Kadın hakikaten çok pis bakıyordu. Annem bir düştü İrfan. Bileğinde de 50 gram Adana burması vardı. Düşün, o fırladı, ben hemen bileziği aldım. Anamı sonradan kaldırdım. Annemin omzu kırıldı. Kadın hikaye rezil oldu. Yani nazarın bileziği bile 8 haline getirme hızı.
0: Anam maşallah. Efendim size böyle komik, böyle saçma nazarlar değiyor mu? Hangi konuda mesela? Ya olmayacak şeyde nazar değiyor mu? Bakayım şöyle bir. İrfan yalnız o Adanalı astronot bizim oradan Eceabat'ta, oraya da selam yollamış. Çanakkale sayfasında gördüm bugün diyor. İrfan bir de birkaç sene önce kendime yeni bir küpe almıştım. Kimseye söylemedim. Kız kardeşim görüntülü aradı. Fark etti. Aa abla yeni küpe almışsın dedi. Sen pek değiştirmezsin. Güzelmiş. Sonunda aldın ha dedi böyle bir küpe. 10 dakika sonra duşa girdim. Bir takıldım. O sallamalı küpe dümdüz oldu. Düştü. Kuyumcuya götürdüm. Adam bile bunu nasıl bu hale getirdiniz diye şaşırdı diyor. Göz efendim, işte göz, görüyorsunuz. Bakalım başka nazar konu bu. Ya hamsiden neler yapılmış, dinleyiciler neler yapılmış. Bak diyor ki bir gün diyor bir yüzey temizleyici aldım İrfan diyor. Evi temizlemişiz falan, üstünde de mangolu yazıyordu diyor. Mangolu yüzey temizleyicisi. Neyse diyor, kocam geldi akşam, bu ne pis koku, bu ne ev. Tabii koku burnuma alıştığı için anlamıyorum dedi. Bir yarım saat dışarı çıktım, geldim, ev hamsi kokuyor. Mangolu yüzey temizleyici diye aldığım şey hamsi gibi kokuyordu diyor. Ya sizi öyle itekliyorlar işte, mangolu diye. Değil mi? Hamsiden yapmışlar onu. Hay Allah'ım ya. Efendim hamsiden krem yapılmış. Onu az önce konuştuk da yeni radyolarını açanlar için.
2: İrfan merhaba.
0: Merhaba canım.
2: Dün bana konser bileti hediye etmiştin.
0: Evet.
2: Bunun için bize herhangi bir şey atacak mısınız?
0: Çünkü sizin bizim fonumuza para yatırmanız lazım.
2: Ben şu anda radyoyu dinleyemiyorum.
0: Şimdi şöyle, daha bugün veya yarın arkadaşlarımız onu ileteceklerdir. Merak etmeyin, tamam mı?
2: QR mı atacaksınız bize?
0: Evet, bileti size biz atacağız WhatsApp'tan. Merak etmeyin. Ama sizin önce bizim fonumuza bütün varlığınız ne varsa yatırmanız lazım.
3: İrfan'cım iyi yayınlar kardeşim.
0: Selamlar abi.
3: Gene İstanbul trafiği kalabalık.
0: Trafik fena değil mi? Gibi.
3: Nazar konusunu duydum da. Nazar konusunda dün yaşadığım bir olay. Klasik bir arabam var. Bir mekana gittim. Mekandaki bayan arkadaşlar, aa ne kadar güzel araba, harika bir şey ya bu falan filan dediler. Abi çıktım kapının önüne, arabaya bindim, marşa bastım, araba çalışmadı ya.
0: Eyvah.
3: Böyle bir şey olabilir mi? Çalışarak giden araba çalışmadı. Nasıl bir nazar mı ya da başka göz mü, onu bilemedim işte.
0: Aa.
3: Allah nazarlardan korusun hepimizi.
0: Ne yapıyor bu?
3: Amin.
0: Amin efendim. Ya bu insanlar böyle gözleriyle mi şey yapıyorlar? Hani nasıl oluyor yani? Gözleriyle uzaktan arabanın motorunu mu bozuyor bu? Nazar böyle bir şey mi? Yani. Görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Soner'cim hoş geldin. Soner Özen. Motorlu jandarma.
4: İrfan'cım iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
4: Yanımda sevgili bir arkadaşım var. Onunla beraber Beyoğlu'na gidiyoruz. Bu gece Beyoğlu'ndayız. Bekleriz seni de.
0: Yok abi, ben bu gece Kırklar elindeyim ya. Vallahi. Göreve gidiyor kendisi Beyoğlu'na. Allah yardımcın olsun. İrvan, bizim iş yerinde düşüyorlar, kolu sakatlanıyor, nazar değdi diyorlar. O senin aptallığın, nazar değil diyor dinleyicim.

0: İrfan abi, babaanneme göre gözüm iltihaplanıp şiştiği her zaman nazar değdi diyor. Başka bir açıklaması yok babaanneme göre diyor. Şuna bir bakalım, buyursunlar efendim, nedir?
1: İrfan, ben İzmir'den Suzan, beni de Mahzun Kırmızıgül konserine gönderir misin?
0: Yok, hiç nazlı değil Suzan Hanım bu sesli mesaj. Yani İrfan, beni de Mahzun'a gönder. Mahzun gideceğim konsere, geleceğim. Vallahi. Tabii ki Suzan Hanım, hemen numaranızı bir de isim soy isim kimin üzerine gidecek bilet?
2: İyi akşamlar İrfan.
0: İyi akşamlar canım.
2: Ben saat takmayı çok seviyorum aksesuar olarak. Ne zaman saat alsam, taksam hep bir şey oluyor. Sonra bir gün dedim ya ne olacak dedim. Hani alayım bir saat daha. Gittim saat aldım. Çıktığım gibi saat şeyin kapının, yani dükkanın kapısına dokunduğu gibi kırıldı. Yok artık dedim.
0: İşte bak böyle. Gülfen Hanım mı? Hamsi muhabbetin üstüne benim hamsi tava yapmam bu kadar denk gelir falan. Fotoğrafını da göndermiş bize. Ay ne güzel. Hamsi de yani her şeyi güzel, lezzetli. Yemin ediyorum canım çekti Gülfen Hanım'ı. Vallahi bile. Çok güzel yapmış, fotoğrafını göndermiş. Bakayım şöyle bir. Şimdi biz nereden bu işte nazar konusuna geldik biliyor musunuz? Şimdi Yasemin Sakallıoğlu bir komedyen. Dedi ki işte yeni bebeği olanlar 9 ay papatya koyuyor kafasına bebeklerin. Hani evde papatya mı besliyorsunuz, öyle paylaşıyorlar dedi. Gündem oldu. Hatta nerededir video, şöyle bir bakalım. Şu Yasemin'i dinleyeceğiz. Şu mudur?
3: Çok korkarım sosyal yaşamında da herkesle anlaşan insan.
0: O değil ya. Dur bakayım. Bebeğini görmüyorum. Yüzüne papatya koyup paylaşıyorlar. Bebeğini görmedim kişi, altını da takmıyorum.
3: 9 ay papatya koyuyor kafasına ya. Evet. 9 ay evde papatya mı besliyorsun kardeşim? Bunun hiç mi yüzü gözü kaşığı yok? Ya bu çocuğu paylaşmayın. Yalan mı? Ben sinirleniyorum. Bir de tek senin çocuğun mu var? Tüm dünya nazarı toplandı senin çocuğuna mı geliyor? Ne çocuklar var ya, ne kadar güzel bebekler. Bir tane çatladıkları yok. Bu şampuan reklamlarında, bez bebek reklamlarında ne kadar güzel bebekler var. Bunlar hala yaşıyorlar. Bu kadar korkmayın ya. Hayır, sinirleniyorum. O zaman kendimi şöyle hissediyorum. Kardeşim, projeni paylaşıyorsun, hayırlı olsun diyorum. Bikini paylaşmışsın, taş gibisin, ne kadar güzelsin diyorum. Bir tek bebeğini mi saklıyorsun benden? Yalan mı? Türkiye senin bebeğini nazar edecek. Olmaz. Olmaz. Alırız bir altınımızı takarız, ne var yani? Ben bebeğini göstermeyene altın da takmıyorum. Görmediğim bir şeye takamam abi. Görmüyorum ki. Nerede bu? İstemiyorum ya. Hatta bazen... Canımı çok
0: sıkıyorsun ama... Efendim buradan başlamıştık bu muhabbete. Hani bu çocuklar, yeni doğan çocukları paylaşmalı mıyız? Paylaşmamalı mıyız? Yok. Eskiler öyle derler. Aman çocuk çatlar şöyle. Konu için kendimi kahredecek. Hatta ilk doğduğu zamanlar kimseye göstermezler falan. Sonra sana... Buradan geldik bu nazar mevzusuna. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Kısacık...

Vallahi aynısını ben de yaşıyorum. Bizim bebeği de, Anelya'yı da mesela Instagram'a falan paylaşmak istiyorum ama annemler koyma, bebeği koyma. Ya ne olacak? Yani benim de şey düşüktür, böyle yıldızım çok düşük diyorlar, böyle çok nazara geliyorum falan diye söyleniyor. Acaba diyor kızım bu eşiği aşabilir mi yani? Hani şimdiden böyle bir artık ne kadar nazar olabilir yani? Olsun olsun olsun, orada bir dursun ama yani bu... Hani belki bir deneyelim isterseniz, bir koyalım Instagram'a. Bakalım nazar oluyor mu olmuyor mu yani? Hani nazar olduğunda kaldıralım fotoğrafı oradan yani. Olur mu öyle?

0: Tufan, ben de benim bebek nazar değecek, nazara gelecek diye ödüm kopuyor. Ama yani korkunun ecele faydası yok. Bu eşiği atlamamız lazım. Mesela şimdi Instagram'a koysam story'e. Şimdi birkaç dakika dursa bir denesek yani. Çocuk da annesi kucağında, hiç kıpırdatmayalım çocuğu. Bakalım nazar değecek mi? Böyle bir topun altına giriyorum ama yanlış mı yapıyorum acaba? Beni uyarın ya. Ha, bakayım şöyle ne diyor dinleyiciler.
1: Hanım, iyi yayınlar.
0: Şunu aç.
1: Bir de Çanakkale dönüşünde arabada bir video paylaşmıştık. Yarım saat geçmedi ki Malkara civarında kaza yaptık. Yani şöyle bir şey var. İyi nazar da var, kötü nazar da var. Keşke benim olsa olayı da var.
0: Ha, abi sen bu kardeşin dinle, bence foto falan koyma. Nazar var diyor. İşte sizi dinleyeceğim bu konuda. Yani tereddüt içindeyim. Çok ciddi söylüyorum. Zaten... Koyma, sakın sakın yazan. Efendim, reklam, reklamlardan sonra bir karar vereceğiz, tamam mı? 0549 204 0104 konumuz şöyle nazar değdi, böyle nazar değdi. Bakalım fikirler oluşsun bizde de. Tamam, reklamlardan sonra geliyoruz.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Oh, Ina! Na na na na.
1: Bir anda ne kudurdu yayın böyle ya? Tamam Kenancığım, halayın başını sana emanet etmeyiz ya. O halay başı benim ya. Efendim bir de biliyorsunuz halay komutanımız Mahmut Tuncer var. Burası Radyo TB'nin İrfan Aslanan. Akşamın partisi devam ediyor sevgili dinleyenler. Hem soruyoruz hem sorguluyoruz. Gündemde ne varsa konuşuyoruz. Efendim nazar konusunu işliyoruz. Nazar değdi konumuz. Size nasıl nazar değdi? Komik böyle nazarlar var mı? Güzel şeyler geliyor. Bu arada bir aile Antalya'da dördüz dünyaya getirmişler efendim. Maşallah. Allah güç kuvvet versin babaya gerçekten. Antalya'da dördüz kızları olan çiftin çocuklarına koyduğu isimler gündemde. Yani 80 darbesi gibi diyorlar. Hatta paylaşım yapmışlar. 80 darbesi Mamak cezaevi karması gibi. Güneş devrim, dünya eylem, doğa nur, aylima ülküm, aysima ilkem. Şu an bu isimler gündemde sevgili dinleyenler. Bu ailenin çocuklarına koyduğu isimler. Yani bütün siyasi görüşler var burada baktığımız zaman. Çok güzel isimler bulmuşlar ya. Millet valla ben hanımla zor karar verdik. Ne isim koyacağız, ne koyacağız falan diye. En son hanım... Hani onlar Bulgaristan göçmeni oldukları için oradan bir isim buldu. Bak Güneş Devrim, Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm, Aysima İlkem. Ne güzel bulmuşlar isimleri, bakar mısınız? Ama bu iki isim şey olmuyor mu ya, zor olmuyor mu? Eskiden beri bizde var bir dönem hep çocukların isminin yanına işte bilmem ne can modası vardı. Sonra su modası. Herkes bilmem ne su bilmem ne su oldu. Bak dinleyicimiz yazmış. Ersin Bey diyor ki İrfan bütün tuşlara basmış aile diyor. Evet. Gerçekten de. Türkiye'de yarının düşüneceksin yani. Değil mi? Bir tarafın değil mi? İsmine yakın olacak. Ya şimdi değişik isim koyma derdi de başladı. Vallahi ben düz bir isim bulmuştum bebişimize. Ondan sonra hanımın bir Bulgaristan'da bir sevdiği bir sanatçının ismiymiş Anelya. Anelya koydu. Dedim daha düz olsa da Aleyna olsun dedim. Yok dedi. Biliyorsun hanım ne derse o artık yani hani. Son 5 tane kız. Yani bilmiyorum işte acaba hani çok erkek diye direttiler de yani. Allah kolaylık versin, zor gerçek yani. Ya tatlı bir aile, kalabalık ama onların bakımı, mesuliyeti yani büyük sorumluluk. Herkesin başı bu anne bunları nasıl besleyecek, nasıl bakacak değil mi? Yani Allah sağlık sıhhat versin de dördüz. Bak dördüz olmuş, sekizli isim koymuşlar yani hani. İki ikiden sekiz isim. Maşallah efendim, maşallah. Mustafa Öztürk hoş gelmiş, buyursunlar.
2: Evet. İrfan, iyi bayramlar kardeş.
1: Sağ ol canım.
2: Sülale de bana derler, ben kem gözlüymüşsüm, nazarım değiyormuş, kulleyen yalan.
1: Yalan, kulleyen.
2: İrfan, ben prefabrik konteyner imalatı yapıyorum kardeşim.
1: Evet.
2: Yaptığım ürünleri ve yaptığım işlerin hepsini WhatsApp'tan paylaşıyorum. 6 aydan beri çifte açamıyorum. Ya bu işin az önceki attığım mesela işin gırgır ama gerçekten çok kötü göz değirenler var kardeşim. Çekemeyenler var. Kendi içimizde, ailemizde, çevremizdeki insanlara hasetlikten gelir bu nazarın zaten. Baş kökü hasettir. İyi akşamlar
1: O zaman paylaşmayacağım WhatsApp'ını o zaman. Yani ne yapacak millet? Şimdi gizli gizli mi iş çevirecek yani hani? Millet işini yapıyor, işini paylaşıyor. İşini paylaşmak kadar doğru bir şey yok ki ya. Al ben burada radyoda bütün dünyaya paylaşıyorum işimi yani. Hani ne yapacağız? İrfancığım iki günde bir nazar değiyor. Sonra ateşlerle yatıyoruz. Bebeğini paylaşma lütfen demiş. Pekala. Büyüklerimi dinliyorum. Çoğu kişi paylaşma dediği için paylaşmıyorum. Sevgili dinleyenler. Bütün dinleyicilerimiz paylaşma dedi. Bir de şeyden dolayı paylaşmıyorum. Çocuğun sanal dünyada böyle ayak izi oluşmaya başlıyor. İlerleyen zamanlarda kendi rızasıyla paylaşsın. Ben onu sosyal medyadan uzak tutmakla, korumakla yükümlüyüm. O da aklı başına geldiği zaman kendini uzak tutmak. Ben diyeceğim ona kızım biz seni yıllarca bu sosyal medyadan falan bu cendereden uzak tuttuk. Sen de kendini uzak tutacaksın yani hani bu saatten sonra. O yüzden paylaşmıyorum. Pekala. Teşekkürler efendim. Derya Hanım merhabalar. Hoş geldiniz.
0: İrfan'ım geç kaldım ama geldim. Geç kalmamın sebebini de hemen açıklıyorum. Evet. Evimizin kedisi, Leoş'umuz, yavrumuz kapıyı açık bulunca kaçtı gitti. Ana. Ve onu aramakla geçti bütün günü.
1: Kıyamam
0: canım. Yaklaşık 1,5 saat öncesi falan bulabildim. Sonra da oldu şimdi gittim okuldan aldım. Geldim artık buradayım seni dinliyorum.
1: Hoş geldin canım.
0: Konusuna gelirsek de ben... Nazara geldiğimize inanıyorum ciddi anlamda. Yaklaşık 3-4 aydan beri yani hani düzenli giden her şey tepetaklak gelmeye başladı. Yani sıkıntı oluşuyor. Çok fazla sıkıntılar var. Bayağı sıkıntılı süreçler
1: var,
0: geçiriyoruz.
1: Var. Her yerde.
0: Geçer inşallah. Okuyoruz, üflüyoruz bakalım. Allah'a emanet izliyorum.
1: Okuyun üfle. Şöyle bir nazar duası toplu halde mi okusak? Ne yapsak arkadaşlar? Ha?

Enes diyor ki İrfan abi o kadar farklı isimler konmaya başlandı ki sanırım bu jenerasyonda ismi Müzeyyen, Müjgan, Sevim, Filiz olanlar lisede falan popüler isme sahip olmuş olacaklar. Çünkü kimse koymuyor bu isimleri artık diyor. Ne güzel işte, önümüzdeki yıllarda hiç Müzeyyen olmayacak, Müjgan, Sevim, bu isimleri koyanlar farklı olacak bu sefer yani.

Efendim Tahir Bey dördüzleri duyunca İrfan bunlar ne yaptılar acaba? Kahvaltıda yumurtayı çift mi yediler? Ne ya yumurtayı çift de yesen, onar onar da yesen o... O başka... Ne güzel demiş, kahvaltıda yumurtayı çift çift mi yediler diye.

0: Efendim bugün Mahsun Kırmızıgül konserine yine yolluyoruz. Baktık böyle bir tatsız gündem var. Bir gün daha uzattık, bugün de yolluyoruz sizi. 7'sinde İzmir'de. Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Mahsun Kırmızıgül konserine dinleyicilerimizi gönderiyoruz. Bize bir sesli mesaj atın. Ya nasıl nazara geldiğinizi anlatın ya da hiç anlatmayın. Şöyle bir nazlı bir mesaj anlatın. Beni Mahsun'a gönderir falan diye. Deyin isim soy isimle birlikte numaranızla. Ya tabii numarayı öyle sesli mesajı söylemeyin oradan sakın. Bunları açmamışım, kızıyor dinleyiciler. Ver
1: efendim.
0: Bakayım. Merhabalar.
1: İyi yayınlar. Ben Gaziantep'ten Samet.
0: Sametciğim hoş geldin.
1: Bir eğitimci, bir sağlık çalışanı olarak yani bu olaylar artık klişeleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne oluyorsa yani bu son 25 yılda oldu. Bakın trafiğe çıkıyorsunuz, trafikte araç sürücülerdesiniz, birbirlerinin saygısı yok. Korneye basıp rahatsız eden edeni, trafiği felç edenler ayrı.
0: Değil mi?
1: Bunlarda deseniz çocukları disiplin konusunda hazıra alıştırıldığı için insanlar her taraf kötü durumda. Bunu bir eğitimci, bir sağlık çalışanı olarak yayına bağlanıp anlatmak istiyordum sizlere ama nasip olmadı. Nasip olursa bir sonraki yayınızda bunu açıkça sizlere anlatmak istiyorum.
0: Eyvallah, teşekkürler. Sizi kenara alayım. Yayına bağlamak istiyor dinleyicimiz. Ya tabii çok can sıkıcı. Şimdi millet trafikte falan canını da sıkmak istemedim bu bölümde. Şimdi 3. saatimize gireceğiz. Belki o bölümümüzde sizinle konuşabiliriz. Samet galiba, Gaziantep'ten Samet Bey. Bence Türkiye nazara geldi İrfan, ekonomisi çok kötü demiş Saadet Başaran Ayaz hanımefendi. Şimdi saat başı haberlerimiz var efendim. Haber merkezimize gideceğiz, sonra birlikteliğimize devam edeceğiz. 0549 204 0104 konumuz nazar değdi. Nasıl nazar değdi size, hiç nazar değdi mi? Veya hiç değmeyen varsa, ya bana hiç değmiyor, merak ediyorum nasıl değiyor hani... diyen varsa gelsin 0549 204, ona da güzelce bir nazar değdirelim, olur. Olur mu arkadaşlar? Pekala, haberler, reklamlar, sonra geliyoruz.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayan çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken, komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildiğini belirtti. Ayrıca verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirlerin alındığını, ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de çalışma yapılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı. Seul hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşında yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin gizlilik sözleşmesini ihlal edecek şekilde duyurulduğu gerekçesiyle, Ukrayna'nın dilediği özrün beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle sıkı önlemler alacağını bildirdi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis. İyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca...

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Ne güzel söylemiş işte. Ölümlü dünya. Ha alim olsan, ha zalim olsan, kral olsan, padişah olsan. Radyo D'deyiz efendim, 17'den beri canlı yayındayız. Burada sizinleyiz. Saat 17'de başladık. Tabii canımızı sıkan haberlerle falan biraz şöyle güzel keyiflendik. Üçüncü saatimizdeyiz artık. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Bu nazar konusu.

içinde bu kadar... Canan Hanım diyor ki İrfan ben de işe geç kaldım gitmediğim zamanlar nazara geldim ondan gelemedim. Nazar nazar bugün işe gidemedin nazar nazar nazar. Bir retrodan bir nazardan neler çektim İrfan diyor. Ya şimdi şunu anladım yani nazara böyle takıntılı hale de gelmişiz biz toplum olarak. Bana da yıldızın düşük şöyle falan diyorlar. Ben de sürekli diyorum ki sürekli nazara mı geliyorum yani dünyanın en basit belasına bile nazar diyoruz artık. Yani nazar mal etti bizi hepimizi vallahi biliyorum. Şimdi gelelim bir bizi sinir eden mevzuya. Bu haberleri bunları gördükçe böyle ülkede her gün hani beynin ne kadar önemli bir organ olduğunu öğreniyoruz. Her gün farkında. Çok önemli. Beyin lazım. Yok. Bulunmuyor efendim. Yok. Kara borsada beyin yok. Yok yok. Şimdi 18 yaşındaki Gökçe adında kızımız Bursa'da ormanlık alanda tartıştı. 24 yaşındaki sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü efendim. Bu haber sarstı ülkeyi. Ama onun ardından dün şöyle bir haber çıktı. Yani bilmiyorum bazen evlatlarımız, bazen kızlarımız, bazen çocuklarımız bile bile ölüme yürüyorlar. Akıllandıramıyoruz onları. Şimdi bu canice katledilen kızımızın haberinden sonra katilin takipçi sayısı bir günde 15 kat arttı falan dediler. İşte binlerce kız takip etmeye başlamış dediler falan. Girdi, herkes girdi baktı ne oluyor diye. Hani doğru mu falan diye. Biz niye bir katili takip ederiz ki hemen? Yani vay efendim işte neymiş çok yakışıklıymış. Böyle haberler çıkmaya başladı sevgili dinleyenler sonra. Yani Gökçe Alkan cinayetinin şüphelisinin sosyal medyada takipçi sayısı yükseldi diye haber çıktı. Bursa'nın Karacabey ilçesinin 18 yaşındaki 18 yaşındaki Gökçe Alkan 5 Ekim gecesi Güngörmez mahallesindeki ormanlık alanda hayatını kaybetti. Gözaltına alındı sevgilisi ve adli soruşturma başlatıldı falan şimdi bir süreç. Ama hesabının gönderilenin altındaki yakışıklı ifadesi ve bunlar çok acayip. Neden bir kadın olarak bir kadın olarak katili takip ediyorsun diye soruyorlar mesela yakışıklı diyorlar. Böyle saçma sapan şeyler haberde yazıyor. Neden bir kadın olarak kadın katilini takip ediyorsun diyorsun. Tipi iyi yazıyor mesela. Cevap falan da vermişler böyle. Aklınız alıyor mu ya? Ben kanım dondu. Hani bu cevaplara da. Ya yakışıklılığı batsın abi bu işin. Yani neden katil olan birisini bir genci takip eder yani? Böyle böyle işte ömürler boşa gidiyor. Beyinler boş. O yüzden diyorum ya beynin çok önemli bir organ olduğunu anladığımız günlerden geçiyoruz memlekette. Maalesef yani. Yani bu zihniyetleri de tedavi etmemiz lazım. Bu işte katil girecek hapishanede yatacak. Onun yakışıklılığı senin neyine? Yani küçük kızlarımız, küçük çocuklarımız bunlar. İnanılır gibi değil gerçekten de. İnanılır gibi değil sevgili dinleyenler. Ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yani var bununla alakalı işte neydi bir tane çocuk vardı Ankara'da. İsmini hatırlamıyorum. Tabii benim öyle bir katil ismi ezberleme gibi bir özelliğim yok. Yok yani hani. Ankara'da yine bir tane katil bayağı bir dışarıda kaldı. Zar zor. Değil mi? Yakalandı da içeri tıkıldı falan. Çok acayip. Gerçekten çok acayip ya. Yani bir kız babası olarak çok derinden yaralıyor bu mevzu beni. Yani.

ne faydası var bir katili takip etmenin yani? Ya onun yakışıklılığının, ya herhangi birinin yakışıklılığı neyimize yarıyor? Böyle milyonlarca takip edelim onu yani. O gidecek bir kişiyle yani hayatını onunla devam ettirecek. Yani niye?

İrfan, bu sosyal medyanın çocuklarımızın beynini zehirlediğini ne zaman öğreneceğiz demiş dinleyicimiz. Normal bir durum değil gerçekten. Yani bunun yaşanması, yani

0: sabrederim.
1: İrfan, Ted Bundy onlarca kadını işkence ederek öldüren bir seri katildir. Dünyada günlerce konuştuk, yüzlerce kadından hayranlık ve aşk dolu mektuplar aldığını duyduk. Hatta birisi onunla evlendi. Kadınlardaki bu hastalığa hibristofili deniliyor. Dünyada örnekleri var demiş dinleyicimiz. Bak ben sana deyim. Valla kanım dondu şu an ya. Açsan kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes ben. Ya dünyada bir katil var. Birçok kişiyi böyle öldürmüş, seri katil. Ama sürekli bir hayranlık, aşk dolu mektuplar alıyormuş. Hatta bir tane hayranıyla evlenmiş. Bu bir hastalık diyor. Hibristofili deniliyor diyor. İlk defa duyuyorum onu. Seksenli yıllar mı acaba, şimdi bakıyorum da. Sanki ne olacak? Sanma ki herkes ben gibi saracak. Ya bizim ilk önce TikTok'u bir an önce, bakın her gün yayında muhakkak bir kere söylüyorum. Yani buna bir çare bulunması lazım. Bu TikTok'u kapatmamız lazım. Kapattırmamız lazım. Evlatlarımız için yapmamız lazım. Ne oldu mesela, 5 Ekim kapanacak diye bir haberler duymuştuk falan. Geçen gördüm bir tane video. TikTok için çekilmiş. Baban kalp krizi geçirdi diye. Bir hanımefendinin arkadaşları mı artık, kuzenleri mi, akrabaları mı bir şaka yapmışlar. Baban kalp krizi geçirilerek eve çağırıyorlar. Halbuki doğum günü sürprizi hazırlamışlar. Batsın böyle bir sürpriz ya. Böyle bir saçmalık var mı? TikTok'ta daha çok tıklanmak için yapılan şeylerden birisi. Ve kız da helal olsun. Bu şaka yapılan kız da böyle şaka mı olur diye hepsini güzelce dövüyor, tokatlıyor falan. Elindeki telefonu falan. Haklı. Yani sonuna kadar haklı. Ya beynimiz gitti yani. Hani bu TikTok yüzünden orada tıklanacağız diye. Böyle saçma sapan şeyler yüzünden. Böyle acayip acayip şeylerle uğraşıyoruz yani. Böyle bir nesil yani, şaka da değil, bir şey de değil. Ah, maalesef efendim. Şu mesaja bir bakayım, uyusun.
2: İrfancığım merhaba.
1: Selam canım.
2: İzmir'den. Bizi de Mahsun Kırmızıgül konserine gönderir misin?
1: Göndermez
2: Çok
1: mi?
2: Çok mutlu oluruz. İyi yayınlar, hoşçakal.
1: Hemen efendim bana isim, soy isim, bir de hangi numarayı ileteceğim. Ya İrfan, nasıl günler görmüşüz, çocukken kavga ederdik, küserdik ya da fazla itibarlıydık.

0: İrfan'cığım neden okumuyorsun mesajını? Vallahi görmemişsin. Hemen yayınlayayım. Hemen.
1: İrfan'cığım iyi yayınlar. Mazarla ilgili mesajımı okumadın. O yüzden gönlümü almak için bana bir Mahsun Kırmızıgül bileti verebilirsin. İşime göndereceğim.
0: Hemen İzmir'deyseniz takdim edeyim. Bir Mahsun Kırmızıgül bileti. O kadar çok mesaj var ki bugün konular da yoğundu canım abicim. Kusura bakma lütfen. Bakayım şöyle bir... Taksicilik yapıyor Didim'de abimiz. Bana çok kolay nazar diyordu. Geçen gün bir teyze aracıma bindi. Maşallah araban çok güzelmiş. Çok temizmiş dedi. Kadına dedim ki abla Allah'ını seversen işte şey yapalım da nazar değmesin. Kadın gülme krizine girdi. Aynı gün başka bir müşterinin poşetindeki yoğurt patladı. Maalesef o teyzenin... o teyzenin nazar değdirmesinin önüne geçemedim diyor. Pekala, reklam mı? Reklamlardan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. Hangi numara olsun Candan abimiz? Hangi numaraya yollansın bilet? Onu yaz, isim soy isimle bekliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da.

0: bu çorba aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo D.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı kendini bir anda şarkıya kaptıranlara gelsin.
11: Radyo D. Hayatın içinde.

0: gidelim de biraz hamsili mamsili bir şey yiyelim sevgili dinleyenler yani. Çok konuştuk bugün. Efendim hamsili krem icadından sonra canı hamsi çeken dinleyicilerimize selam olsun. Ben hamsi hamsi dedim, hamsi yemeye gidiyorum diyorum. Burası Radyo D.B. İrfan Aslanan. 19.34 yapmışız saatlerimizi. Hamsi iyidir, iyidir, iyidir. Karadenizimiz iyidir. Ne derler? Karadeniz'in havası sert, insanı mert, hamsisi dert diyor. Efendim, Masum Kırmızıgül konserine yolluyoruz dedik. Numaraları yolladınız değil mi? Ben çünkü ilettim. En son kiminki gelmiş bak söyleyeyim. Mustafa Eylül, bir de Suzan Yet. Başka bakayım beni unutma deyin bana. Aşağı doğru ineyim şöyle bir. Nazmi Hanım sizinkini yollamıştık biz. Bakayım şöyle bir. Eylül'ü yollamışız onu. Botol. Botol ne demek ya botol? Suzan'ı yollamışız. Evet sizi de Zuhal Hanım hemen şöyle.
1: Ay aşk olsun İrfan, nazarı geldim, konser bileti alamadım. Tabii Aygül'den ben şey yapmıştım, hediye kazanmıştım bir kere, nazara geldim. Senden konseri kazanamadım.
0: Hayır, yolluyoruz sizi de. Üzülmeyin efendim, hemen iletiyorum. Sizi de ilettik İzmir'de olanları efendim. İrfan bunu da yayınla İrfan.
2: Nazara geldim, sonra oturup nazar duası yazdım. Onu da klimaya astım. İşimi garantiye almam lazım.
0: 9 yaşındaki oğlumla birlikte gidebilirim. İstediğinle git. Hemen şöyle bir ileteyim. Dilek Hanım'ı da şey yaptık. Şöyle ilettik. Daha var mı efendim? Gitmek isteyen varsa. Son mesajda vallahi gidiyorum. Ben de yola çıkacağım. Kırklar eline doğru gidiyorum ya. Hemen böyle bunu da halledeyim. Önceliğim sizsiniz. Sizin işlerinizi hallettikten sonra... Instagram'a da son mesajlara şöyle bir bakayım. Yollayacaklar, acele etmeyin. Karekod ve bilet yollayacaklar. Hiç merak etmeyin. Ekibimiz size bileti WhatsApp üzerinden yollayacak. Tamam mı? Yavaştan gidelim o zaman ha. Hamsili pekmez mi? Onu mu demiş?
3: Bunu da söylemek istiyorum.
0: Söyle canım.
3: Mesela böyle de insan çok tanıdım. Yapabildiği en basit, en ufak şeyde kendini alim ilan ediyor. Havalanabildiği kadar havalanıyor. Böyle ay ben yaptım. Tamam daha dünya durdu. Tüm küçük dağları ben yaratabilirim. Ya sadece yapılması gerekeni ve başarılması gereken şeyleri başardınız. Bu kadar. Ve zaten bunların nasibini veren de Allah. Ama hiç kimsenin bunu hatırladığı yok nedense. Hep ben yaptım. Hep ben ettim. Oğlum siz kimsiniz lan?
0: Ne oluyor kız? Kızma dur bir sakin ol. Programı kapatacağım ya. Bir dur.

0: Merak etmeyin, ekip iletecekse. Kırklareli'nde yeni aldım. Evimizde hafta sonu ağırladığımız misafirlerimiz gittikten sonra mutfak tezgahının üzerinde duran çay kavanozu patlayarak kırıldı. İşte bu nazar İrfan'ı diyor. Erhan Ayvaz. İrfan, yeni bir şehre taşınmıştım. Hiç akrabam çevrem yok. Yeni evliyim. Komşular ısrar kıyamet bebek mevlüdüne çağırdılar. Ben de gittim. Arkadaş edinirim diye. Odada 25 kişi var. Hepsi öptü, kokladı. Bana gelince senin çocuğun yok, nazar değdirirsin dediler. Çok üzüldüm. Halbuki bebeği görmeden nazar duası da okumuştum. İrfan, nazara karşı bileklik aldım. Gerçek akik taşı ikinci takmamda bir koptu, yerlere dağıldı gitti. Canım, anam gözü çıksın kimin nazarı değdiyse demiş. Bursa, sevgiler olsun. Bu neymiş bakayım?
1: Nazar meselesine gelince, ne zaman eşimle bir fotoğraf çekilsek, bir fotoğraf paylaşsak ya da böyle bir el ele dolaşsak, ulan bir kavga ediyoruz. Ondan sonra adam gözüme şeytan gibi geliyor. Önce pamuklara sarasım geliyor. Bir şeyde ya, bir nazara geliyoruz işte ondan sonra. Hmm. Şimdi karar verdim. Hiç fotoğraf falan paylaşmıyorum. Sadece oğlumla ben ya da işte güncel sorunlar falan filan.
0: Ya. İzmirliyiz biz diyor. Oğluma soruyorlar, en sevdiğin yemek ne? Hamsi. Oğlum ne? Ama hamsi sevilmez mi ya? Hamsi balıkların en çerezi yani. Hani. Ama hamsiden de bir saatten sonra bıkıyorsun yani. Hani böyle bol bol bol hamsi hamsi hamsi. Böyle mezgit olacak, mezgitin içinden havyarı çıkacak, ne güzel olacak o öyle. Of. Son şarkı nedir? Son şarkı yine benden bir şey.

0: Efendim hafta içi her gün saat 17.20 buradayız. Bugün de derdimizi, eğlencemizi paylaştık. Özgür Bey diyor ki sen bu kadar yayını uzatır mıydın? Artık yayın uzadı ki. Oho.
1: İrfan, seni aylardır dinlemiyordum abi. Hı hı. İş değiştirdim vesaire, bir sürü sorun oldu. Ankara'dan Özgür ben bu arada. Hı hı. Abi sen saat 8'e kadar uzatmışsın programı anladığım kadarıyla.
0: Ya.
1: Desene parayı vurdun. Herkes başka şekilde vuruyor parayı. Sen de bu şekilde vurdun. Selamlar.
0: Ama benim fonlarım, radyoda kullandığım fonlarım sizden çalıntı değil, benim fonlarım. Benim fonlarım. Benim fonlarım onlar. Benim. Vay, çok beğenmişsiniz bu Türkiye. Bizim programda biliyorsunuz bir girişimiz bir çıkışımız beladır. Yani

Efendim güzel bir akşam olsun. Ben de yola çıkıyorum. Allah'a emanet olun. Yarın yine kötü haberleri almadığımız bir Türkiye'de canlı yayında burada oluruz. Rabbim evladımızı, evlatlarımızı korusun efendim. Nazardan da korusun, belalardan da korusun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
3: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
8: Reklam.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Paraf para. Paraf'lay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraf'lay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraf'lay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Gelen gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Erfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
2: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
1: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
1: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: daha gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda sahne. Radyoda sahne.
2: Nasılsınız arkadaşlar?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.